programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Gar mı yağmış yüce dağlar başına türküsüyle başlıyoruz. Erol Köker sizlerle.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher

Bugün sabahla visali yardan, bana bir haber var inceden ince. O boyu zehtari hayali yardan, yüz bin eser var inceden ince. Aşık Yaşar Reyhani'den alınan bu Erzurum türküsünü Reyhan İdiş'in yorumundan dinliyoruz.

Refik Ak'tan ve Zeki Oğuz'dan alınan bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz. Adile Kurt Karatepe'den. Kızardı kayalar, al geydi dağlar.

incecik türküsü var sırada. Bir incecik duman tüter. Kaynak kişi Mustafa Şimşek ve seslendiren Hatice Doğan Sevinç.

Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. İsmet Yeşilgül'den alınan bu Zonguldak türküsünü Güven Yapar'dan dinliyoruz.

Seher Yeli bir Rize türküsüyle devam ediyor. Hemşinin yaylaları, yaz gelince şen olur. Sevup alamayanın hali perişan olur. Volkan Arslan sizlerle.

Sadık Güvener'den alınan Bir Mektup Yazayım Gül Yüzlü Yare türküsünü Gülcan Kaya Aral'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ailetmen gelini yazık. Fatma Topçu sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amilli futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarılar dilerken, amilli futbol takımının Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için de destek mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemini işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. "Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz," dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi, Kılıçdaroğlu partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürdü. İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında iki tren çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti. 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi yaralandı. Spor. Ay Yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. Saat 6'da başlayan mücadelede ilk yarı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç TRT1 ve Tabii'den canlı yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bu sabah yine nasip oldu. Sizlerin programı, sizlerin buluşma adresi TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Ve biz İstanbul Radyosu stüdyolarında programımız için yerimizi aldık. Sizler de alıcılarınızın başında bizi dinlemeye başladınız umarım. Gününüz sağlıklı, huzurlu, uğurlu olsun. 20 Haziran takvimlerde önemli günleri işaret ediyor efendim. Biliniyor bugün şu dakikalarda milli takımımızın Paraguay'la maçı var. İlk yarıda bir gol atıldı kalelerimizde, kalemizde, filelerimizde bir top buluşması oldu. Dilerim ikinci bölümde daha güzel bir sonuç elde etmek üzere milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bugün aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurumu sınavı var değerli dinleyicilerimiz. 20 Haziran 2026 tarihinde önce Yüksek Öğretim Kurumlarına girişte birinci oturum temel yeterlik testi var. Ve Allah nasip ederse yarın 21 Haziran'da da ikinci oturum yeterlilik, alan yeterlilik sınavı olacak. Bu arada Babalar Günü diyerek de dillerde dolaşmaya başladı. Her gün hayırlı uğurlu olsun. Bugünün böyle bir özelliği var. Sevinç Demirkaya hazırladı bugün programı. Ayberk Çanakçı ana kumandada sesleri ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan 3 saat boyunca sizlerle yarenlik ederken gönüller arası köprü kurmak üzere huzurlarınıza geldik ve ilk iki türkümüzü sunalım. Türküleri dilek tutun, sürpriz olsun. Sonra künyelerini paylaşırız.

Saatimiz 7.14'ü gösteriyor efendim. Stüdyodayız. İstanbul Radyosu Ayaz Ağa stüdyolarından sesleniyoruz. TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik ve sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Efendim bugün 20 Haziran 2026 günlerden cumartesi. Bir hafta sonu günü elbette mesaiye ara verenler vardır. Ancak bugün en yoğun mesaiyi sevgili öğrencilerimiz yaşıyorlar. Çünkü Yükseköğretim Kurumu

Sınavları var bugün. Her birine zihin açıklığı diliyoruz. Öğretmenlerimize de kolay gelsin. Elleri öpülesi canımız öğretmenlerimiz. Mutlaka bugün çok emek sarf edeceklerdir. Ve ana babaların da inşallah o maraton için hazırlandıkları dönemde çektikleri sıkıntıyı da Rabbim hayırlı sonlarla neticelendirir ve onların da yüzü güler. Ama önce sağlık. Efendim bugün Sevinç Demirkaya programı hazırladı. Sizler için muhteşem bir detay var. Saat 10'a yaklaşıncaya dek o türküleri sizlere sunacağız. Ayberk Çanakçı sesleri ulaştı. Ana kumandada ve biz yeni uyananlara gününüz hayır olsun diyerek türkülerimizi sunmaya devam edeceğiz. Az önce ilk türkümü Sevgi Ateş'ten de geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim. Bir Erzurum türküsüydü, Ali Atıcı'ya ait. Efendim ardından da Ankara'nın o güzelim Seymen tarzını yansıtan ezgiyi Ferhat Demirhan'dan dinledik. Fatih Demirhan eserin sahibi. Bağdı sabah esen seher yelleri götür sultan. Sultanım kaşı kemanı dedi, selamını ulaştırdı. Şimdi Nimet Bülbül ve Şahin Gültekin dinleyeceğiz. Rahmet olsun Şahin hocamıza. İdris Keskin'den Yılmaz İpek'in derlediği Aydın İncirliova türküsü. Aman değirmancı, değirmancı diyecek ve gerçekten ustamız TRT İstanbul Radyosu'nun şeflerinden, değerli seslerinden Şahin Gültekin'i şöyle dinlerken de geçmişe doğru bir yolculuk yapacağız Nimet Bülbül'le birlikte.

9.23'ü görüyoruz saatimizde. TRT Türkiye'de sabah devam ediyor. Az önce Volkan Erdoğan'ı dinledik. Niyazi Ateşli'den Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Bitlis türküsüyle. Bağ vardım nar için, gül kopardım yar için. Devam ediyoruz. 7.23, 7.30'da yol durumunu aktaracağız. O ana dek türkülerimiz devam etsin. Bu kez dinliyoruz Cengiz Özkan'ın o güzel naif sesinden bir Aşık Veysel çeşitlemesi. Sivas Şarkışlı'ya uzanalım. Sarı Sözen hocamız repertuara kaydetmiş. Çiçeklere sesleniyor Aşık Baba. Diyor ki Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım. Hepsinden ben alayım, benden ala. Çiçek var mı? Cengiz Özkan'ın sesi ulaşıyor sizlere.

0: Yol durumu.
1: Karayolu Genel Müdürlüğümüzün bazı yapım onarım ve yeni düzenlemeler çerçevesinde değişen seyri, trafik akışını aktardığı bilgiler var. Sizlere bir kısmını ulaştıralım. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları

çalışmaları nedeniyle Bursa yönünde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında, ki burası Karahamzalı mevkiidir, yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ankara-Konya yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometreleri arasında, yine burası Bakacakkadı mevkiidir, İşte bu mevkide üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara yönü

yönü trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinde büyük yarar var. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden yine iki yönlü olarak sağlanıyor. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 8 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlova yolunun 1 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yine zorunlu. Aşkale Bayburt yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, sıklıkla bu bilgiler değişebiliyor. Bu nedenle Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol

gidiş geliş sağlanmışsa, yani bir şerit gidiş geliş şeklinde bir trafik akışına sahipse, lütfen hatalı sollamalardan kaçınınız, yolunuz açık olsun, hayırlı yolculuklar.

Saatimiz 7.34'ü gösteriyor. TRT Türk'ün sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı yayınlanmaya devam ediyor. Her sabah sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türk'ü. Efendim bizi şimdi dinlemeye başladıysanız tekrar hoş geldiniz programımıza. Gününüz aydın ve sağlıklı, huzurlu, hayırlı, bereketli olsun. Bugün yine mesai devam ediyor ve onlar çalışıyorlar. Onların da yine kolaylığının çok olmasını diliyoruz. Yükseköğretim Kurumu sınavı var bugün efendim. Bilemiyorum şu dakikalarda Uruguay Milli takımımızla nasıl bir seyirde, ancak ilk yarıda filelerimizde bir top olduğunu biliyorum. Dilerim ki aslanlarımız diğer maçlarda ve önümüzdeki günlerde daha başarılı olurlar. Bugün Sevinç Demirkaya hazırladı programı. Ayberk Çanakçı sesleri ulaştırıyor en güzel biçimde. Yol durumu hakkında biraz bilgi verdikten sonra Adil İtkut Karatepe'nin sesi ulaştı sizlere. Muzaffer Şahin'den repertuarımıza kaydedilen bir Sivas Kangal türküsüdür efendim. Aşıklama. Beklerim selamın seher zamanı. Ilgıt ılgıt esen yelinen gönder. Engel olursa dağlar dumanı, mektupla geç kalır selinen gönder, telinen gönder. Efendim çok haber bekleyenlere müjdeli haberler olmasını da dilediğimiz bir gün olsun. Dün, bugün, yarın babalar günü diye takvimlerde yerini buldu. Biz rahmete intikal etmiş, irtihal etmiş babalarımıza cennetlerinde huzurla uyusunlar diyerek rahmet diliyoruz. Yaşayanlar da evlatlarıyla ailelerinde, ocaklarında, evlerinde sağlıklı günler yaşasınlar, mutlu olsunlar diyoruz. Devam edelim türkülerimize. Bu kez yine Sadık Doyanay'ın o muhteşem eserini Ali Ekber Çiçek repertuarımıza kaydetmişti. Gerçekten dünyanın halini çok güzel anlatan bir ozan deyişidir. El vurup yâremi incitme tabip, bilmem sıhhat bulmaz elde neler var. Dert vurup yâremi eylersin derman, her can viran etmez, kabul etmez, viraneler var. Türkümüz sizler için Celal Bakar'ın sesi.

Arpa buğday daneler yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler. Bu Yozgat Akdağ Madeni türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Eda Tüfekçi Aysel Sezer'den derlemiş. Devam ediyor TRT Türkü'de sabah. Yine bir pazar günü, yarın babalar günü için herkes seferber olmuş. Şimdiden yazmayı başladınız. Ancak bugün sınavda olacak öğrencilerimize tekrar başarılar dileyelim. Şansları, zihinleri açık, emekleri zayi olmasın efendim. Yolları açık olsun. Ekrem Çelebi rahmet olsun, yine Kırıkkale, Kırşehir, Orta Anadolu'nun muhteşem tezenelerinden biriydi. Yöre ekibinden bir türküyü seslendirecek, Orta Anadolu'ya gideceğiz. Getir berber getir, aynayı getir, akgerdan üstüne gülleri yatır. Ve Ekrem Çelebi'nin ardından da kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur diyecek Bediye Akartürk. Rıfat Balaban, Osman Özdenkçi'nin derlediği bu Ankara türküsüyle de Bediye Akartürk'ün sesi ulaşacak sizlere.

7.49'u görüyoruz saatimizde. 20 Haziran Cumartesi itibariyle TRT Türkü'de yayında. Eğer yola çıkarken radyolarınızın düğmesine şimdi dokunduysanız ya da mesaiye yine bugün zorunlu olarak gidenler varsa işiniz gücünüz rast gelsin, yolunuz açık olsun. Bediye Akartürk'ün güzel sesinden sonra bu kez rahmetle yad edelim. Efendim çocukluğumda da kendisiyle sahne paylaşmışlığım vardı. İnanılmaz nüktedan ve çok güzel menkıbeler anlatan biriydi. Gerçekten o Orta Anadolu'nun, Nevşehir'in, Kırşehir'in bütün yaşanmışlıklarını o güzel sesiyle bir fıkra niteliğinde ama yaşanmış öyküler olarak anlatırdı. Bir gün vakit bulursam Mehmet Emmi ile Ahmet Emmi'nin hac öyküsünü sizlere anlatacağım. Şemsi Yastıman ustamızı dinleyeceğiz ve Elif'in hecesine, gündüzün gecesine diyecek. Nida Tüfekçi hocamızın Nevşehir'den derleyip repertuarımıza aldığı türkü. Ardından da çok seversiniz biliyorum. Hemen evlerde bir şenlik olsun. Zühtü'yü dinleyeceğiz grup turnalardan.

saatimiz 7.50 oldu bile. Birinci saat dilimizi tamamlamak üzereyiz. Efendim, grup turnalardan dinledik. Burhan Gökalp'e ait çok güzel bir Ankara türküsü. Dillerde gezen bir türküydü. Zühtü. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. Sonra size meteorolojik görünümü aktaralım. Bu kez allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder diyecek. Turgay Özdemir Mevlüt Dede'den Talip Özkan derlemiş bu Afyon türküsünü dinleyelim.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege ve Kahramanmaraş'la Hatay dışında Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da toz taşınımı görülecek ve toz taşınımına dikkat edin değerli dinleyicilerimiz, çünkü özellikle göz sağlığı açısından bir de trafik seyri sırasında sorun yaratabiliyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Özellikle kuvvetli yağış uyarısı alan bazı bölgeler var. Buralarda lütfen toz taşımıyla birlikte kuvvetli yağış için sel baskınlarına da dikkat ediniz. Bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa, Çanakkale 29, İstanbul 27, Kırklareli 28, Denizli yine 28, İzmir 31, Manisa 30, Muğla 27, Adana 32, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 29, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir ve Konya 26, Bolu 24, Kastamonu 25, Sinop 30, Zonguldak 24, Amasya 28, Rize 26, Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 27, Kars 28, Malatya 33, Van 29, Diyarbakır 37, Mardin 34, Siirt yine 37, Şanlıurfa 36 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 8.10'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. TRT Türkü'de sabah diyerek her sabah huzurlarınıza gelen programımızda yine bir hafta sonu gününde, cumartesi gününde sizlerle bir araya geldik. Dilerim ki bulunduğunuz her yerde sağlık, huzur ve afiyetlesinizdir. Efendim bu sabah milli maçımız vardı ve bugün aynı zamanda yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı var. Tekrar kolaylık dileyelim, zihin açıklığı dileyelim. Şu dakikalarda benim sesimden biraz burukluk yansıdı. Günlerdir, haftalardır hep sordunuz. Sevgili Yücel Paşmakçı hocamın sağlığı hakkında bilgi edinmeye çalıştık. Biz de onları sizlerle paylaştık. Evet, bir çınarı daha rahmeti Rahman'a yolcu edeceğiz. Yücel Paşmakçı hocamız bu alemdeki görevini tamamladı ve bugün itibariyle rahmete yol aldı. Yücel hocama anlatmaya kelimeler yetmez. Şu an duygularımın en yoğun olduğu noktadayım. Çünkü bendeniz de onun birçok öğrencisi gibi hem feyiz alarak hem de tedrisatından geçerek, dahası Yurttan Sesler bünyesinde onun bize yol göstericiliği diğer hocalarımız gibi öylesine kıymetli oldu ki bir hafıza olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda Yurttan Sesler gibi bir yapının çatı taşlarından, çimentolarından biri olan Yücel Paşmakçı hocamız hiç kuşkusuz anılarda ebedi olarak yer almıştır. Onun gerek bağlama sanatçısı olarak görev yaptığı dönemler, bütün hocalarımız, ustalarımızla birlikte bir bayrağı, bir kültürü, ana kültürü alarak bugünlere kadar getirmesi son derece kıymetli. Sayısız öğrenci yetiştirdi, bizlerin hocalarını yetiştirdi ve bizler de onun tedrisatından geçtik. Yurttan Sesler'de Yücel Paşmakçı yönetiminde türkü söylediğimiz günler koynumuzda, boynumuzda birer İnci tanesi hazine gibi saklanacaktır. Rahmet diliyorum. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Daha sonra bilgileri paylaşacağız. Şu an çok taze bir bilgi. Hemen sıcağı sıcağına sizlere aktarmak istedim. Çok soruyordunuz. Menzili mübarek olsun hocamın. Az önce Münevver Özdemir'i dinledik. Bir Şanlıurfa türküsü seslendirdi. Hayatları değil mi? Şu gelen yar değil mi? Sakıplardan üç güzel.

Biri Eşref değil mi? Rahmetli Yavuz Tapucu'nun repertuarımıza Bedirhan Kırmızı'dan kazandırdığı bir Şanlıurfa türküsüydü. Bu kez Sivas Sarı'ya doğru yol alalım. İstekler bölümünüz, mektuplar bölümünüz başladı. Onları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi Ali İbice'yi dinleyelim. Tevek'te Üzüm Kara ve Zağralı Halil'in Muzaffer Sarı Sözen'den derlediği bu muhteşem türkünün ardından da Hayal Has bir Eğin Kemaliye türküsü seslendirecek ve yine Mustafa Özgül hocamı rahmetle yad ediyorum. Sınav jürimdeki varlığı çok kıymetliydi. Nur içinde yatsın. Elinde süt küleği, kardan beyaz bileği. Türkülerimiz aksın bu cumartesi gününde, gönüller şad olsun.

Efendim 8:23'ü görüyoruz şu dakikalarda. Az önce sizlerle üzülerek paylaştım. Halk müziğinin kilometre taşlarından. Sadece öğrenci yetiştirmesiyle değil, derlediği notasını yazdığı sayısız türkü ve bir dönem bağlama takımında aktif rol alarak sonrasında İstanbul Radyosu'nda hem idareci olarak hem de şef olarak sayısız hizmete imza attı. Bir büyük çınar. Bugün onu ebediyete yolcu ettiğimiz haberini aldım ve sizlerle paylaştım. Yücel Paşmakçı hocamız, ruhu şad, menzili mübarek olsun. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Bu arada yeğeni Bora Bey gerçekten bir evlat gibi kendisini hastalığı sürecinde hem eşlik etti hem tedavisini bizzat yakından çok yoğun olarak takip etti ve bizlerle de paylaştı. Müteşekkiriz. Yücel hocama rahmet diliyorum. Onun sesinden, yorumundan, bağlamasıyla seslendirdiği Söğüt türküsünü dinlettik sizlere. Söğüdün erenleri, çevirin gidenleri, ne güzel baş bağlıyor Söğüdün güzelleri dedi. Ve Mustafa Şimşek'ten Sarı Sözen hocamızın derlediği türküyle de sevgili hocamıza, Yücel Paşmakçı'ya hem bir teşekkür hem de bir selam olsun diyerek dua ve dileklerimize uğurluyoruz. Devam edelim, bir türkü daha dinleyelim, sonra mektuplarınızı okumaya başlayacağım. Sevgili Ayberk ulaştırsın türkümüzü.

8.32'yi bulduk. Programımızın cumartesi bölümünü yaraladık. Tekrar güzel bir gün olsun diyoruz. Eğer şimdi sesimiz ulaştıysa Sevinç Demirkaya'nın hazırladığı programı Ayberk Çanakçı sizlere ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan efendim. Hislerinize tercüman olmak ve size gönüller arası köprüde yardımcı olmak muradıyla huzurlarınızdayız. Evet, bugün milli takımımızın maçı vardı. Bana bilgi henüz gelmedi. Ancak ben öğrendiğimde Uruguay bir gol atmıştı ve çok üzülmüştüm gerçekten. Sınavdaki öğrencilerimiz bugün tekrar başarılar diliyoruz ve mesaisi devam edenlere de kolaylık olsun efendim. Ayrıca yolda olanlar lütfen hatalı sollamalardan kaçınarak trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ediniz diyerek türkülerimiz eşliğinde yarenlik ediyoruz. Hasan Yeşil Konya Hadim Gezlevi'den yazarak diyor ki sıradaki türkü Gezlevi halkıyla tüm dostları armağan olsun, sıradaki öğrencilere de başarılar diliyorum sınav için diyor. Ergün Tontu Darendi'den hayırlı sabahlar diliyor. Ceyhanlılara selamı var ve İhsan Özdoğan sevgiler Sabahat Hocam hoş geldiniz, hayırlı yayınlar, günümüz şen olsun diyor ve birçok dostuna selam göndermiş. İlyas Aydın bize yazdılar. İlkay Karabiber, Mithat Kaykın, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaşar yazan diğer dostlarımız, onlara da selam olsun. Gülşehirlerle Nevşehirlere de selamımız var. Ankara'dan Sait Bey günaydın diyor. Taceddin Kulak Bolu Mengen'den güzel vatanımın güzel insanları diye seslenerek her birinize güzellik dilemiş. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan yazıyor. Afyon'a selamlar. Aziz Ceviz Bilecik Bozoyuk'tan herkese selam gönderiyor. Türküyü de torunları Ali Emir, Asaf Miraç ve Gökçe Beril için istemiş Leyla Çabuk. Ordudan gönderdiğiniz selam ulaştı bize. Ankara'dan Ahmet Uzal, sabaha şerifleriniz hayır olsun diyor. Ali Gündoğdu Antalya Elmalı Ovacık Köyü'nden selamlıyor bizi. Turgut Eren Eskişehir'in sesi, Eskişehir'e türkü armağan etmek istemiş. Mehmet Çay Muğla Kavaklı Dere Çatak Mahallesi'nden selamlıyor. Aleyküm selam. İsmail Günerhan İzmir'den yeni bir selamı var. Askerlerimize, polisimize bir de Kars Akbaba Köyü'ne türkü armağan olsun. TRT Türkü cansın, Allah razı olsun diyorsunuz ya. Allah sizden de razı olsun. Kocaeli Gebze'den Akif Arslan selam gönderdi. Sefai Özdemir de ülkemin güzel insanları Bartın Çayırköy'ünden selamlar. Türkü dostlarıma ve sunucumuza türkü armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Trabzon'dan selam göndermiş. Yomru Özdür Mahallesi sakinlerine Alay Doğdu bir türkü istiyor. Sebahattin Konal Giresun Deresi Tatlıdere Yapraklı Yaylası'ndan herkese selam göndermiş. O halde biz de Maliyeci Şahin abinizle birlikte hepinize türkü armağan ediyoruz. Türkülerimiz çok güzel türküler. Az önce Altın Hızma Mülayim Seni Hak'tan Dileyim dedi Aysun Gültekin. Abdurrahman Kızılay'ın Kerkük türküsüydü. Nida Tüfekçi derlemiş. Ondan önce de iğne attım tarlaya diyerek seslendi Engin Koyuncu. Halil Beydilli'den Emin Turgay'ın derlediği Gaziantep türküsü. Şimdi Kerkük'üm vay Kerkük'üm diyerek Can Kerkük'e bir selam daha gönderelim Gürsoy Babaoğlu'nun sesinden.

Biz bu baharda buluşacaktık. Bahar geçti, yaz geçti, sen gelmez oldun dedi. Bir Azerbaycan ezgisini Orhan Akalmaz'dan dinledik. Ve dinleyicilerimiz yazıyorlar. Şimdi Instagram TRT Türkü sayfamıza bir dönelim. Seher Duyar diyor ki Manisa'dan hayırlı sabahlar dilerim. Eşim Ömür, yoldaşım Durmuş Duyar için Hakkı Bulut'tan istiyorum. Efendim Hakkı Bulut repertuarımızda türkü olarak varsa sevgili yapımcımız bu konuda karar verir ama bilemiyorum. Adnan Tığ günaydın diyerek Fındık'ın başkenti Esbiye Güzel Yurt'tan selam göndermiş. Kızları Irmak, Cemre, oğlu Habip, eşi Lütfiye için türkü istiyor. Emine Yarar da günaydın Sabahat Hanım, kolay gelsin, Safranbolu'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Mevlüt Koç, hayırlı sabahlar Sabahat Hanım. Sağlık ver, iyi bir şey. Allah herkesten razı olsun güzel insan. Enerjinize güç versin. Allah sizden de razı olsun. Sizler için efendim hizmetimiz. Seydi Alas, Adana'dan sevgiler saygılar diyerek başlıyor ve Zübeyde Hanım'la bütün TRT türkü sevdaları için türkü istiyor. Serkan Alkan, Sivas Koyulhisar sessiz sabahınız hayır olsun. Günaydın Özgür Aldemir. Müjgan Kızılkaya iyi sabahlar diliyor ve torunlarım Kuzey Ela Ada için TRT Türkü aileme sıradaki türküyü de armağan etmek istiyorum diyor. Var olunuz. Gelincik misali Şairler Diyarı Kahramanmaraş'tan Şair Resul Uzun'dan selamlar diyor efendim. Sıradaki türkü Kahramanmaraş halkı ile Sütçü İmam Üniversitesi personeline, kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimize armağan olsun diyor. Yine bize bir atroksiş yapmış. Çok teşekkür ederim. Sabah sabah açtım ben sesini, aşık Resul sever ülkesini. Bugün de yaptı sana bestesini, Allah daim eylesin nefesini. Hayırlı eylesin gönlünce nicesini, Allah'ım korusun TRT ailesini. Tek sevdamız bizim TRT Türk'ü. Gönlünüze sağlık, ilhamınız ve sağlığınız daim olsun. Bize gelen bu ödülü bütün ekibim için kabul ediyorum efendim, başımız üstte. Hatice Ünal, Acı Payam Kelekçi'den günaydın diyor, iyi yayınlar diliyor. Zeki Bey de Eskişehir'den selam göndermiş, Berlin'den İsmail Yalıbık da selamları ile birlikte türkü istiyorlar. O halde türkümüz bir Azerbaycan ezgisidir. Zeynep Anlarova okumuştu ve bir dönem sonradan Ayrı Sağ'dan kaydedildi diye geçti. Ancak repertuarımızda beste tarzında bir Azerbaycan ezgisi olarak yer alır. Ellerini çekip menden yarım bir baş geden oldu. Men ki senden ayrılmazdım, bu ayrılık neden oldu diyerek Devrim Kaya'yı dinleyelim.

Efendim 8:54'ü görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah 20 Haziran 2026 Cumartesi günü itibariyle yayında. Şimdi duymaya başladıysanız, belki de şimdi fırsat buldunuz ya da kahvaltı sofrasındasınız. Çalışanlar da var. Sağlık çalışanlarımız, emniyet teşkilatımız, sınır boyundaki Mehmetçik. Her birinize kolaylık, Allah'tan yardım diliyoruz. Efendim bugün Sevinç Demirkaya hazırladı. Ayberk Çanakçı ulaştırıyor sesleri. Şimdi de sevgili Ebru Dezgahçı bizimle beraber. Sesler ulaştı onun eliyle. Az önce Karahisar'ın Kara Dudu dedi. Sevil Özen Nurettin Bay'a ait bir eseri seslendirdi. Değerli Şaban Dişli diyor ki, Sabahat Hanım günaydın, değerli çalışma arkadaşları ve değerli türkü dostları. Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. O izlediği anda 1-0 olduğunu söylemiş. Umutlar tükenmesin diyoruz inşallah. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selam gönderiyor. Ve Sabahat Hanım, sizin nezdinizde bütün program ekibine, eşim, çocuklarım, torunlarım ve türkü dostlarına türkü armağan ediyorum. Daima TRT Türkü demiş. Var olunuz. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam gönderiyor. Aleyküm selam. Eşiniz Sultan Balkan Hanımefendi ile çocuklarınız için, bir de Musalar Yeniköy halkına ve siz de bize armağan etmişsiniz. Türkü armağan ediyoruz. Değerli hocamız Turan Akman Erkılıç, umarım sağlığınız daha iyidir. Günaydın TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım. Sabahat hocam, çalışma arkadaşları, Ankara'dan selamlar. Aleyküm selam. Yeni bir güne adım atarken milli takımımıza gönülden başarılar diliyorum. Günümüz güzel, yolumuz açık olsun. Başarılarımızın gücünü hissedeceğimiz bir gün dilerim. Haydi gidelim haydi. Nanne nanne oy oy. Haydi nanne oy oy oy. Haydi gelmeyemezsin. Nanne nanne oy oy. Haydi nanne oy oy oy.

oy, nane nane, oy oy, haydi nane, oy oy, nane nane, oy oy, haydi nane, oy oy oy. Oldu mu? Artvin türküsünü günlerdir istediniz. Hemen seslendirdim sizler için. Gültekin Erkılıç, Gökşen sevindi ve bütün akrabalarınıza armağan olsun. Ali Yöntem, Bucak'tan yazıyor bize. Taş aştır orada elbette ki. Bir türkü çalıverin gari demişsiniz. Okudum gari. Her zaman türkülerimi sizin için. Osman Çokyaman günaydın diyor. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere selam göndermiş. Sabahat Hanım ve bütün TRT türkü ekibine selamlar. İlyas Nazlı'dan Coşkun Bakan, Feyzi Akşen ve Ahmet Özçelik için türkü istiyorum diyor. Müjgan Kızılkaya'da sıradaki türküyü ailesine, sevdiklerine armağan ederken değerli ozanımız Fikret Dikmen Niğde'den yine bir güzel selam göndermiş. Bir türkü de bize armağan olsun demiş. O halde sevgili Sevinç'in hazırladığı muhteşem detaydan iki türkü size armağan. Ebru Dezgahçı gönderiyor.

Şepkenin kavakları dolar gider hakları, karşıdan görünüyor o yarın konakları. Erzincan Tercan türküsüydü. Ali Ekber Çiçek Aşık Davut Sulay'dan derlemiş, repertuarımıza kazandırmıştı. Çok da okurdu. Sevgili Elvan Sevim'in sesinden dinledik. Ondan önce Nuray Şimşek "Bay burada gel, bay burada" dedi. Biz de Almanya Dortmund'da bulunan Vahit Satılmış Bey'le bütün Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum'a bu türküyü armağan ederek bir selam gönderelim. Sevgili Nevin Keklik, umarım daha iyisinizdir. TRT Türkü'nün daimi dinleyicisi, her zaman da bütün sanatçılarımızı onore eder, türkülerimizi paylaşır. Biz sağlık diliyoruz İzmir'e ve size selamlar. Selamınızı da aldık, başımız üstte, bütün dostlara ulaştırdık. Aykut Türk Bilecik Göl Pazarı'ndan selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Sıradaki türkü eşi Reyhan Hanım'la torunları Ali Asil ve arkadaşları için istiyor efendim. Her biri TRT Türkü'nün kıymetli dinleyicileri. İbrahim Özüdoğru hayırlı sabahlar diliyor türkü dostlarına. Diyor ki TRT Türkü ekibine mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle her şey gönülce olsun diyorum. İnşallah sıradaki türküyü de TRT Türkü dostlarına ve Çorumlu hemşehrilerime armağan ediyorum demiş. Var olunuz. Mehmet Çakmaktaş Sakarya Diyaliz'den yazıyor. Sağlık dileğimiz daimdir. Şu anda radyosu başında bizi dinleyen tüm dostlara armağan ediyorum. Ve YKS'ye yüksek öğretim giriş sınavına girecek çocuklarımıza başarılar diliyorum demiş. Allah razı olsun, duanız ulaşacaktır. Zeki Özceylan günaydın diyor Alanya'dan. Sıradaki türküyü Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Hücel Ertuğ, Ali Şahin için istesem olur mu demiş. Tabii ki olur efendim. Sizin de ömrünüze bereket. Ben Deniz, her zaman güzel sözlerinize müteşekkirim. İbrahim Kaçar radyo dostlarını Eskişehir'den selamlıyor. İhsan Özdoğan da Sabahat Hanım hoş geldiniz, hayırlı sabahlar dilerim. Ocağımız şen olsun inşallah. Sizin aracılığınızla bütün arkadaşlarıma selam gönderiyorum diyor. Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün ve İlkay Karabiber'le Mithat Kaygı da bizi dinliyorlar. Nevşehir Gülşehir'e selamlar. Osman İnan Ankara'dan yazmış. Bekir Gültekin de Kayseri'den bizi selamlıyor. Zonguldak Çatalazı'ndaki Remzi Demirci ile Emin Palabaş'a türkü armağan etmek istemiş. Tekirdağ'ın sesidir Ahmet Dinçkan, selam olsun. Mehmet Gür diyor ki program yapım yönetim sunup ekibine, türküleri radyo frekanslarından yıllarca takip eden radyo duayenlerine saygı vefa dolu yıllar olsun. Bir türkü de ben isterim. Tabii ki Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan yazıyor ve daima torunumuz Ege'ye bir türkü armağanım vardır. Ayrıca Emet Azantköy'den Birol Bey'e armağandır türkümüz. Salih Akova'da İstanbul Pendik'ten yazıyor. Trabzon Araklı Pervane Köyü'ne selamlar. Al çuha mavi çuha. Fatih Kısaparmak'tan, Zakir Peksert'ten Neriman Tüfekçi hocamızın derlediği Bayburt türküsü. Hemen dinleyelim, sonrakinde dilek tutun. Bakalım hangi türkü?

0: hazırlatmacayı. Geldi Ağustos ayı, neredesin Ali dayı? Buldurcular geliyi, hazırlatmacayı. Geldi Ağustos ayı, neredesin Ali dayı? Buldurcular geliyi, hazırla atmacayı.
1: 9.12'yi görüyoruz saatimizde. 20 Haziran 2026 TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından. Efendim türküler ard arda sıralanıyor. Yücel Paşmakçı hocamızın rahmete yol almasıyla elbette gönlümüz hüzünlü. Ama hayat böyle, nefes iki kaşın arası bir ömür ve yaşarken hoş bir sada bırakmak gerek. Kuşkusuz ki Yücel Paşmakçı hocamız ülkemizin kültürüne, her birimize büyük emek veren büyük ustalarımızdan biri. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Efendim bu arada soran dinleyicilerimiz var yazdıklarıyla da. İlerleyen zaman içerisinde ailedeki fertler bize bir bilgi vereceklerdir. Biz de inşallah onu layıkıyla yolcu etmek üzere elimizden geleni yapacağız. Az önce bir türkü dinledik İbrahim Can'dan. Dedi ki, Arhavi Dağı'na vurdum atmaca ağı, düşürdüm onu ağa, tak tüm beline dedi ve biz Rize'ye doğru bir yolculuk yaptık. Bu türkü Bülent Aslan repertuarımıza kazandırmış. Biz şimdi Rize'ye selam gönderirken

Sıdıka Tavukçu'yu Suna Koçak, Gülnaz Malbaslı Delal'i unutmak olmaz. Sevgili Murat Odabaşı ile birlikte Karadeniz'e bir selam gönderelim. Vahiy satılmış Almanya Dortmund'dan yazıyorlar. Kıymetli sunucumuz, değerli ekip, dinleyenleri saygılarımla, muhabbetlerimle Dortmund'dan selamlarla selamlıyorum diyor. Efendim çok teşekkür ederim. Anonsunuz için yüreğinize sağlık Sabahat Hocam. Evvela siz değerli hocalarımızın, daha sonra da sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin Cüel Paşmak Hoca hocamıza. Mekanı cennet olsun. Sıradaki ezgileri sesimizin ulaştığı herkese, türkü dostlarıma armağan edelim. Sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Yaradan nasip eylesin sizinle bir gün görüşmeyi demişsiniz. Elbette efendim. Amel nereye, ayak oraya. Allah'ın izniyle karşılaşır, cemal cemale inşallah muhabbet eyleriz. Selam olsun gurbetteki bütün dostlarımıza. Ve değerli dinleyicimiz Osman Aydemir, yine çok güzel cümleleri var. Petrol sondajı yaptığımız gurbetteki Siirt Pervani'den selamlar. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü gece vardiyasını beraber bitirdiğim, şu anda serviste sizi dinleyen mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş Osman Aydemir. Kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Emine Yarar Safranbolu'dan selam göndermiş. Adnan Tığ Giresun Esbiye Yeşurt Köyü'nden herkese selam gönderip Cemre oğlum Habib eşim Lütfiye için türkü istiyorum diyor. Dürüye Şükür Konya'dan selam göndermiş bize. Yine YKS sınavına girecek oğlum Kaan ve tüm öğrencilere kolaylıklar diliyorum demiş. Allah dualarınızı kabul etsin efendim. Mevlüt Koç selam gönderdiler. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi yazdılar. Ve değerli daimi dinleyicimiz Selahattin Erzi, Adana'ya size selamlar. Sevgili Yıldız Hanım için mutlaka türkü okuyacağım. Şükrü Tahran Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden yazdılar. Çok teşekkür ederim. Ve sevgili İlyas Aydın diyor ki bir izmaritten bir şey olmaz demeyin, ormanlarımızı koruyun. Elbette sözünüz çok kıymetli bizim için. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den yazdılar. Ve başarı dileklerinize teşekkür ederim. Efendim duayen sözcüğünüz kalbinizin zenginliğidir. Biz sadece görevimizi, kültürümüze hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Böyle öğrendik. Allah böyle de uğurlanmayı nasip etsin. Gülten Kaymak Edirne'den bütün yurdumuza selam gönderip kolaylıklar dilemiş. Sıradaki türküye herkese armağan ediyor. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi, sıradaki türküye eşim Havva Hanım'a armağan ediyorum diyor. Çok güzel bir türkü. Keres çiçek açığı aykırı dal üstüne, alır seni kaçarım kollarımın üstüne diyecek Arzu Akmeş'e. Rizeli Sadık'tan Yücel Paşmakçı hocamız derlemiş. Ruhu şad olsun. Dinliyoruz türkümüzü.

9:22 oldu. Üçüncü saat dilimimize de hızla yaklaştık efendim. Yavaş yavaş sonlandırırken sizlere türkü aktarmaya devam edelim. Zeynep Başkan güzel bir Zonguldak türküsü seslendirdi. İsmet Yeşilgül'den Ahmet Yamacı derlemiş. Karadır kaşlarım ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Şimdi Erol Köken'in sesine kulak verelim. Cavidan Akçakoca'dan Savi Ataman'ın derlediği bir Bartın türküsü. Evlerinde makine. Ardından da Isparta Yalvaç'a doğru bir yolculuk yapalım. Ali Canlı'nın Havva Canlı'dan derlediği türküleri Tülümber Bergil'i dinleyelim. Erik Dalı'nı seslendirecek.

Tülin Berbergil'i dinledik, Erik Talın'ı seslendirdi. Biraz sonra Denizli Acı Payam türküsünü dinleyeceğiz. Özay Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği türküyle Sümer Ezgi. Ancak selamlarımızı ulaştırırım. Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişken türkü istemişti. Sevgili Zehra Ganioğlu ile ben Deniz için. Selam olsun Zehra'cığım, bizi dinliyordur bu programda. Emeği vardı sevgili Zehra'nın. Van'ın hafızası nostalji. Van'dan herkese selam gönderiyor. Zafer Özkara, Necla Gürses ve bütün sevdikleri için türkü istiyor. Emine Akyol da Kemal Seyahi için bir TRT Türkiye ekibinden türkü istiyorum diyor. Murat İşi Sağlam Nide'nin sesi, Nisa Hanım için türkü armağanımız elbette var. Ahmet Özçelik, söz veriyorum yarın Allah'ın izniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Polis Teşkilatımız için Nezahat Bayram, Nezahat ablamızdan bir türkü dinletiriz. Yücel Çunkuş, Denizli Çivril'den yazdı. Herkese selamı var. Sizin de gönlünüze sağlık. Emek benim için bir şereftir efendim sizler için. Abdurrahman Aksoy, cumartesi programı için güzel dilekler göndermiş. Yine teşekkür bildiriyor. Ben teşekkür ederim. Metin Yıldırım, Tortum Doruklu Köyü'nden selamlıyor. Önder Tokur da günaydın diyor. Hemen Acı Payam türkümüzü dinleyelim. Programımızın sonlarına doğru bol bol türkü ulaşsın size.

Efendim 9.6.36'yı görüyoruz. Çok güzel ilerliyor programımız. Az önce Karakaş boyanır mı, öpsem yar uyanır mı dedi Grup Özgür. Yöre ekibinden Sarı Sözen hocamızın derlediği Isparta Yalvaş türküsüydü. Şimdi sürüverin cezveler kaynasın, Rabia'mın kolları oynasın diyecek Nazlı Saraçorak ve Nuri Halil Poyraz'dan bu türkü de İstanbul diye kayıtlarımıza geçmiş. Cumartesi şenli olsun.

TRT Türkü'de sabah tüm görkemiyle devam ediyor ve türküler yüreğinize seslenmiş İdrisyen Giresun Bulancak'tan yazıyor. Herkese selamı var İsmet Paşa Mahallesi muhtarımızın. Bayram Ermiş, hayırlı sabahlar TRT Türkü çalışanlarına, dinleyenlerine, ülkemize Allah'ın selameti, hidayeti üzerinize olsun diye güzel dualarını ulaştırmış. Sezgin Daşdemir, günaydın, hayırlı sabahlar Muğla Dalaman'dan herkese selam gönderiyorum. Muhteşem bir program, türkü akışı çok güzel. Ve Kanarya'dan Necibe Hanım, TRT Türkü'yü dinliyorum ama TRT Türkü'de sabahın müdavimi olduk. Hepinizden Allah razı olsun demiş. Sizlerden de Allah razı olsun. Adem Taştekir, evet Sabahat Hanım, yine sizinle türkülerle günümüze başlıyoruz. Çok güzel bir gün olduğunu biliyorum. Antalya Elmalı Avşar'dan selam olsun. Aleyküm selam. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın dedi. Naim Bostan Muziyarı Anamur'dan seslendi. Emine Hanım'la kızları Beyza Nur, oğlu Bülent Can ve Bilal Can için türkü istedi. Ozan Muradi Çorum Alaca'dan Ozan sesleniyle sesleniyorum diyor. Güzel bir hafta sonu, size çok teşekkür ederiz. Fahri Özdemir Osmaniye'den diyor ki, gözümü açtım, sıradaki türküler ben ve Özdemir ailesine ulaştı. Yeni uyandım, sizi dinliyorum. Gönlünüz gününüz şen olsun. Cabir Şahin Kayseri'den selam göndermiş. Türküler hayattır, TRT Türkü candır, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Değerli gazeteci Davut Güleç Kayseri'den yazıyor bize. Amilli takımımıza ve tüm branşlarda mücadele eden takımlarımıza bundan sonraki şampiyonlar için başarılar diliyorum diyor. Sıradaki türküleri de spor severlerle bütün ülkemize armağan ediyor. Umut Fıroğlu, ilk kez dinliyorum diyor. TRT Türkü ailesi, doğunun incisi Van'dan selamlar. Keziban Fıroğlu annem için ve ekibe türkü istiyorum. Adem Öçal da Esenler'den selam gönderiyorum diyor. Muhsin Tozlu, İniğde'ne

Şehir il sınırından yağmurlu soğuk bir yaz sabahından sımsıcak selamlar. Sabahın mahmurluğunu üzerimizden atan o güzel sunum ve seçtiği türkülerle ruhumuzu şad eden Sabahat Hanım Efendi ve bütün ekibe, türkü dinleyenlere selam gönderiyorum. Eşim Dilber Hanım'a türkü istiyorum diyor. Sevgili Sevinç Demirkaya repertuarı hazırladı, bütün selamlar ona. Bayram Gökçen Seyri Kemer'den selam göndermiş. Başta torunum olmak üzere YKS sınavındaki herkese başarılar diliyorum diyor. Keziban Kafalı Dayıtır Rükü ailesi başımın tacı ve hocam hocamızın da mekanı cennet olsun demiş. Allah razı olsun. Şaban Dişli de Yücel hocamıza rahmet diliyor. Ahmet Özçelik de aynı şekilde. Reçber Hasan Özkan da İstanbul Çekmeköy'den yazmış. Sıdıka Tavukçu İstanbul Dört Levent'ten selam gönderirken arkadaşlarım Aysel Öztürk, Emine İkinci, kızım Özlem, damadım Selçuk Selim'e ve bütün ekibe türkü armağan ediyorum diyor. Osman Yalçın Ankara'dan yazmış. Zeynep Öztürk de Zonguldak Gökçebey'den selam gönderiyor. Bu arada diyorlar ki selamlarımızı ulaştırıyor musunuz Sabahat Hanım? Az önce anonsladığınız Ebru Hanım gelmiş. Sıdıka Tavukçu diyor ve Gülnaz Malbastı Deler, Hayri Merdane de Konya Karapınar Mahallesi'nden yapımcımıza da teşekkür ederim diyor. E tabii ki teşekkür ederim. Türküler sizin için.

9.47'yi yavaş yavaş sonlandırmak üzereyken yine türküler sunalım ama selamlarınızı alalım. Ergün Tontu Darendi'nin sesi Darendelilerle Ceyhanlar için türkü istemiş. Bir dondurma türküsü dinledik efendim. Mustafa Hoşsun'un derlediği güzel bir İstanbul türküsüdür. Vedat Altınyediz'den alınmış. Hakan Kumru ve Necip Yılgın seslendirdiler. Dondurmayı nazire yapan bir güzel İstanbul türküsü. Acıpayam Kelekçi'den Hatice Hanım hep derdi ki Sabahat Hanım beni neden okumuyorsunuz? Vallahi iki gündür size selam gönderiyorum. Ve Taceddin Kulak Bolu Mengen'den güzel vatanımın güzel insanlarına selam olsun dedi. Sayıta Ankara'dan günaydın diyor. Özgür Aldemir günaydın Mersin'e ve size selamlar. Hasan Yeşil Konya Hadim Gezlevi'den selam göndermiş bize. Sınava giren öğrencilerimize başarılar diliyorum diyor. İsmail Hakkı Onur Bursa'nın sesi Nevzat Akıllı Yozgat Güzelli Köyü. Ergun Aktaş da günaydın diyerek bize katılmışlar. Kayseri'den Mustafa Kına, Selami Kabakçı Niksar'dan, Hamza Kurt İstanbul Pendik'ten günaydın diyorlar. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlarken eşi ve çocukları için türkü istemiş. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıçık'tan selam gönderiyor. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten herkese selam gönderiyor. İyi bir hafta sonu dileği var. Çok teşekkür ederiz. Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlıyor Coşkun Bakan. Gürcan Üsbal Mersin'den, Serap Çölkuşu yine Mersin'den selam göndermiş. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'nın sesi ve Sedat

Doğdum Toruklu köyünden seslenmiş Abus Bakır, Antakya'dan herkese selam göndererek nice yıllar diliyor ve sıradaki türküyü Gülşen Hanım'la evlatları Onur Bakır, Emre Bakır ve bizi armağan ediyor. Giresun Esbiye'nin sesi Hacı Ayaz. Abdurrahman Aksoy diyor ki, Ankara sabahından günaydın, huzur bir gün diliyorum ve sevdiklerimle türkü dostlarını türkü armağan ediyorum. Sabahat Hanım çok teşekkür ederim. Bütün ekibimize ben sizin adınızı teşekkür ederim. Eskişehir'den Baston diyarından Zeki Gül selam göndermiş. Beyhe Özgür günaydın diyor. TRT kanalından bugün diyor maçları dinleyemedim ama Almanya Gelşen Kirşen'den Hüseyin Şahin yazdı bize. Sıradaki türküyü tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nün sesi Hasan Cengiz. Cüneyt Bolan Merzifon'dan yazdı günaydın dedi. Ve Gülcan Bolat'la sevdikleri için türkü istedi. Trabzon Çaykara'dan selamladı İlyas Özdemir. Ve Keziban Kafalı Burdur'un sesi Şaban Günhan Eskişehir. Hasan Ceylan Aydın, Önder Tokun da yine Aydın'dan günaydın diyerek katıldılar bize. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan Nisa Hanım için türkü istedi. Değerli şairimiz Nur Genç de Şile'den yazdı. Bütün takımımıza önümüzdeki maçlarda başarı diledi. Efendim vaktimiz doldu. Bugün sesleri sizlere hem sevgili Ebru Gün de tezgahçı ulaştırdı hem de Ayberk Çanakçı bugün çok büyük yoğun çaba gösterdiler. Sevinç Demirkaya hazırladı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yarın yine buluşmak dileğiyle bir Trabzon türküsüyle veda ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Tokat Zile yöresine ait, gönül gel varalım Gülşen Bağı'na deyişinde geçen payimal eylemek, gâhi ve kisbükâr sözcükleri. Turabi özünü payimal eyle, gâhi erenlerden kisbükâr eyle, ele şu dünyayı bir hayal eyle, gelip konan göçtü nişane yeter, diyor türkümüz. Burada geçen payimal kelimesi Farsça kökenli olup ayaklar altına alınmış, çiğnenmiş demektir. Ozan, özünü ayaklar altına al diyerek nefsine gem vuruyor. Gâhi sözcüğü ara sıra bazen demektir. Kisbükâr ise kazanç anlamına gelir. Ara sıra erenlerden manevi kazanç sağla diyerek dünyaya gönül bağlamamayı öğütleyen Aşık Turabi'nin sözlerine kulak verelim şimdi. Bahattin Turan yorumluyor. Gönül gel varalım Gülşen Bağı'na, meramın yar ise bir tane yeter.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası gruplarındaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye turnuvadaki üçüncü maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınav heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım, dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında

önemine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı. Görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhabalar türkü dostları. Ben Kayseri Develi Gazi Mahallesi'nden Harun Doğan. Türküyü köyde yaşayan Emine ablama ve köydeki eşe dosta armağan ediyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Erzurum'dan Uğur Hancı. TRT Türkiye ve TRT Türk ailesine sevgiler, saygılar.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen

0: programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Samsun'dan Arif Durmuş. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kötü insanların türküsü olmaz demiş Neşet Ertaş. Yıldıray Çınar'dan Ah Neyleyim Gönül Senin Elinden türküsünü tüm iyi insanlara armağan ediyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş ezginin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba TRT Türkiye ailesi. Ben Mersin'den Ali Geyik. Mersin Erdemli'den tüm dostlara ve sevdiklerim için Volkan Konak'tan Dertliyim Kederliyim türküsünü dinlemek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Dertliyim, kederliyim, her ne derse ağlarım. Gülmedim bu dünyada, garip garip ağlarım. Hepinize saygılar, selamlar.

0: Size en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhaba değerli TRT Türkü dostları. Benim adım Murat, soyadım Ekinci. Kayseri Pınarbaşılıyım. Ben eski bir madenci olarak "Dağlar seni delik delik delerim" türküsünü tüm madenci dostlarıma armağan ediyorum.

Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.

0: TRT Türkü.
1: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Merhaba, ben İzmir'den Esmali Bozkurt. Sizden bir türkü dinlemek istiyorum. Bu türküyü tüm türkü severlere gelsin.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin, ilerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhabalar, ismim Handan. TRT Türk ailesi olarak tüm türkü severlere Erzurum yöresine ait Güzeller Bezenmiş, Toya Giderler türküsünü söylemek isterim. Tüm türkü severlere, tüm İzmir TRT Çocuk ailesine armağan olsun. Sevgilerle.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Ben Seher Kızılay, Dinar İncesu köyünden. Aman dünya ne darmış, dert çekmesi ne zormuş. Sevdiklerim için, çocuklarım için çalarsanız sevinirim. Ama

0: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben bu türkünü sevdiklerime armağan ediyorum. Azeri bir türkü sizden istiyorum. Ben Batman'dan arıyorum sizi.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu başladı. Üniversite hayali kuran 2,5 milyona yakın aday temel yeterlilik testine başvurdu. İlk oturum olan TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre veriliyor. Adaylar Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40 ve fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu olacak. Sınavda 340.321 kişi görevlendirildi. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki programı var. İlk olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki töreni ardından TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer

0: serbestisinin öneminin de altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi, partinin kirlilikten arınması lazım dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın afet bölgesindeki eğitim ve meslek atölyelerinin İstanbul'da düzenlenen kursiyer ve mezuniyet buluşmasına katıldı. Emine Erdoğan, kadın istihdamının afet sonrası toparlanmadaki rolüne değindi. Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın kadınları desteklemeye devam edeceğini söyledi. İran'la ABD arasındaki müzakerelerin dün yapılması bekleniyordu ancak görüşmeler ertelendi, yeni tarih ise verilmedi. ABD medyası Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un olası görüşme için İsviçre'ye gittiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürdü. Amilli takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Paraguay'a kaybeden milliler gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye kupadaki son maçta ABD'ye karşı mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Öykülerle Gün Ortası.
1: Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de sizler için yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.
2: TRT Türkü.
1: Programa solistimiz Seda Bingöl'ün seslendirdiği bir Orta Anadolu gurbet türküsüyle başlıyoruz. Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yari gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana, kör olsun gurbeti.

Mehmet Özbey'in Hafize Günbesi Mova'dan derlediği Rumeli Varna türküsüyle sıradaki sanatçımız Rüstem Ağacı radyolarınıza konuk oluyor. Terzi de başında sıdıkamın makası, Leyla'm da Leyla'm, sürmeli sıdıkam öldürdün beni. Bir akşamlık sarmayla sıdıkam soldurdun beni.

Anadolu Kuşağı Türkülerle Gün Ortası, Sema Kaya Doğan'ın söylediği bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Çayır ince biçilmez, su bulanık içilmez, bana diğer yerden geç, yer şirindir geçilmez. O yana dönder beni, bu yana dönder beni, sol yanımda yare var, sağ yana dönder beni.

Çarşıda bal var, sende bir hal var. Git yâre yalvar, sana alma gönderir. Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği Batman Yöresi türküsünü Bedri Aysel'i söylüyor.

Nazlı Öksüz ve Musa Eroğlu, Seyfettin Sığmaz'dan alınan Erzurum yöresinden derlenen türkümüzü birlikte seslendirdiler. Pınar başından bulanır, iner ovaya dolanır. Sende çok haller bulunur, dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmesem halim yaman olur. Şimdi de Kırıkkale Keskin yöresinden derlenen Sevda Türküsü'nü solistlerimiz Ulaş Kurtuluş Ünlü ve Şule Arık birlikte seslendiriyorlar. Herkemi suya daldırdım, doldu diye kaldırdım. İki gözüm ey kamber, bileziğimi ben aldırdım.

Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir Erzincan türküsüyle Esat Kabaklı sizlerle. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare, Mecnun edip çöle saldıktan sonra. Alemin bağına bülbüller konar, neden benim gülüm solduktan sonra.

Kıymetli türkü dostlarımız, sizler için hazırladığımız listede sırada bir Kerkük türküsü daha var. Hakan Ünal söylüyor. Geceler zar geceler, menezin har geceler, ay battı ülker doğdu, gelmedi yar geceler.

Çorabını ördüm, vay derdine yandım. Seni hasta dediler, ne oldu kurban oldum? Afyon Emirdağ yöresinden derlenen türkümüzü Nursaç Doğanışık seslendiriyor.

Salih Şahin söz ve bestesi kendisine ait türküyü seslendirdi. Latifem. Şimdi de solistimiz Tekin Büyükkaya, Erzincan yöresinden Ali Yılmaz'ın derlediği türküyle radyolarınızda. Altın tasta bulgurum, kız saçına vurgunum, eğil eğil öpeyim, yoldan geldim, yorgunum.

Kıymetli Türkü Dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt. Yarın aynı saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Buluşana değin, türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın. Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 20 Haziran Cumartesi gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyor TRT Türkiye Anadolu kuşağının ilk durağı. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palandöken Dağı eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün programımızı sizler için Elif Sucu hazırladı, teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Erzurum yöresine ait bir türküyle selamlıyoruz sizleri. Kubilay Dökmetaş seslendiriyor. Erzurum Çarşı Pazar.

TRT Türkü. Sıradaki türkümüzün yöresi Sivas. Ömer Şah seslendiriyor. Fincanı taştan uyarlar.

Saatimiz 13.15'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz Sevilen Bir Elazığ türküsüyle sürüyor. Arşiv kayıtlarımızda Lütfi Ortakale seslendiriyor. Al almayı daldan al.

TRT Türkü. Emel Taşçıoğlu Denizli yöresinden bir ezgiyle radyolarınıza konuk oluyor. Sobalarında kuru da meşe yanıyor.

Türkülerle yöre yöre yolculuğumuzda şimdiki durağımız Gaziantep. Münevver Özdemir seslendiriyor. Bahçelerde Zerdali.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Elif Sucu, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Nihat Erdağ seslendiriyor. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Tüm yurtta yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 2,5 milyon aday sınavda ter döktü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüksek öğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Gündeminde Türkiye'deki derslik sayılarındaki artış da vardı. Bakan Tekin, eğitim öğretim hükümetlerimizin birincil önceliğidir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan çatışma, zulüm ve adaletsizliğe karşı kararlılıkla durduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz dedi. Kars'ta konuşan Işıkhan, Türkiye'nin her alanda 100 yıllık planlar yapan küresel bir aktör olduğuna dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle, şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu, Hakkari'de konuştu. İhtiyaç sahibi ailelere destek sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 ayda 10 milyar 880 milyon lira sosyal ve ekonomik destek ödemesi gerçekleştirdi. Amilli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Dünya Mülteciler Günü'nün daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirecek yerli ve milli füze sistemi Leontas'ın test görüntülerini paylaştı. Geliştirilen lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi en kritik sınavlarından birini daha geride bıraktı. Leontas, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafilik kabul atışını başarıyla tamamladı. İstanbul'da ulaşımın en büyük projelerinden biri tamamlandı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Hattın son etabının hizmete alınmasıyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattına kavuşmuş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Karaal, polis tarafından atıl bir fabrikada bulunmuştu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı

Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balcıoğlu yerine Silivri Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Üçüncü turda 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkan vekili olarak seçildi. Meteoroloji aralarında Antalya ve Konya'nın da bulunduğu 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daysa toz taşınımı bekleniyor. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı, 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Amerikan istihbaratı Trump yönetimini uyardı. Katil Netanyahu'nun İran'la barış çabalarını sabote etmeye çalışacağı belirtildi. ABD medyasında paylaşılan raporda İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmede direttiği ifade edildi. Karşılıklı saldırıların arttığı Rusya-Ukrayna savaşında Harkiv, Zaporijya ve Herson bölgesi hedef alındı. Rus ordusunun bombalamasında bir kişi öldü. Haberleri sunduk.

Anadolu her mevsim yeniden anlatılan büyük bir hikayedir. Kimi zaman bir dağın yamacında yankılanan seslerde, kimi zaman bir çeşme başında söylenen türkülerde, kimi zaman da geçmişten bugüne taşınan hatıralarda yaşamaya devam eder. Türküler, türkülerimiz ise sevincin, hüznün, hasretin, kavuşmanın ve umudun dilidir. Bugün yine TRT Türkü'de Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenmiş birbirinden güzel eserlerle sizlerleyiz. Türkülerin anlattığı hikayelere kulak verecek, yörelerin kendine özgü renklerini paylaşacak, gönüllerimizi aynı ezgide buluşturacağız. Programımızın açılışında mahalle icra topluluğumuzun yorumuyla seslendirilen Pencereden Bir Daş Geldi ve Ahçıyı Yolladım Urum Eline adlı birbirinden değerli eserlerle selamladık sizleri. Şimdi Türkü Diyarı'nın samimi atmosferinde yeni ezgilere, yeni hatıralara, yeni duygulara birlikte yol alacağız. TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü Diyarı'nda bugün de Anadolu'nun sesini, sözünü, kültürel zenginliğini paylaşmaya devam edeceğiz sizlerle efendim. Yapımcımız Reşat Fidan'ın hazırladığı programımızda teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Murat Özgür Batu ile birlikte sizlere eşlik ediyoruz. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan, Diyarbakır'ımızdan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Türkülerin dostluğunda buluşacağımız bu yolculuk boyunca bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Evlerinizde huzur, gönüllerinizde sevinç, dilinizden de türkülerimiz var olsun diyoruz. Her biri gönüllerden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular. TRT GAP Diyarbakır Radyosu mahalle icra topluluğunu takdim edelim sizlere. Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Bilal Samancı, Emre Sevim, Mehmet Buran, Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlama Erdal Yaşar, Ut Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Serdar Özdemir, Kaval Ney Zurna, Bilal Ekin, bas gitar, Efe Yoluk, klasik gitar, Önder Işık, Mey Duduk'ta, ritim sazlarda Bendir Defte, Halit Akkuş, Darbuka'da Veysel İlgin.

kargo yüklü ezgilerinden biriyle baş başa bırakıyoruz. Kaynak kişisi Mahmut Güzelgöz olan solistlerimiz Cemal Temel ve Süleyman Alan tarafından güçlü düet yorumuyla seslendirilecek Kavak Kavaktan Uzundur adlı eseri dinleyeceğiz. Arasında uzun hava bölümü de bulunan bu güzel Urfa türküsü, yörenin zengin müzik kültürü ve içten duygularıyla sizlerle.

Sevgili türkü dostları, şimdi sizlere Şanlıurfa yöresinin sevilen ezgilerinden oluşan bir türkü demeti sunacağız. Kaynak kişileri Haydar Telhüner, Seyfettin Sucu ve Ziya Küçükoğlu olan Bağ Girdim Kiraz'a, Atma Beni Ellere ve Bağrımda Bir Ateş Yani adlı eserler, yörenin zengin müzik mirasını ve duygu dünyasını yansıtıyor seçkin örneklerimiz arasında. Şanlıurfa'nın geleneksel yorum anlayışıyla mahalle icra topluluğumuz tarafından sizler için seslendiriliyor.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizleri Erzincan yöresinden duygu yüklü bir türküyle buluşturuyoruz. Kaynak kişisi Aşık İsmail Daimi olan Bunca Kahrı Bunca Derdi, halk müziğimizin içtenliğini, insanın gönül dünyasındaki derin izleri yansıtan anlamlı bir eser. Erzincan yöresine ait bu güzel türküyü Bilal Samancı'nın güçlü yorumuyla dinliyoruz.

TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızda sırada Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenmiş iki güzel türkü var. Mardin yöresinden kaynak kişisi Bedir Orcan olan Aşka Düştüm Yeni Baştan. Sivas'ın Zara ilçesinden kaynak kişisi Sabahattin Alparslan olan Yeşil Ördek Gibi Daldım Gölleri, halk müziğimizin duygu zenginliğini yansıtan iki seçkin eser. Bu güzel türküleri mahalli icra topluluğumuzun eşsiz yorumuyla sunuyoruz sizlere.

Dağlar dağımdır benim, yolum yârimden geçer. Türkülerimizde dağlar kimi zaman hasretin, ayrılığın, kimi zaman da insanın sığındığı en yakın dostun simgesi. Şimdi Elazığ yöresinden kaynak kişisi Mustafa Demirci olan Dağlar Dağımdır Benim adlı eseri dinleyeceğiz. Mehmet Koca'nın güçlü solo yorumu sizler için.

Sıra gecelerinden avlulara, eyvanlardan türkülere uzanan köklü bir müzik geleneğinin izlerini taşıyan iki güzel Şanlıurfa türküsüyle sizlerle birlikteyiz. Kaynak kişileri Cemil Cankat, Torun Bedih Yoluk olan Urfa'nın etrafı dumanlı dağlarla. Eyvana serilmiş aman ipek halılar, yörenin kendine has tavrını yansıtıyor. Şimdi bu güzel türküleri Mahalle İcra Kurumuzun yöresel yorumlarına

TRT Türkü'de, TRT GALP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı'nın bugünlük de sonuna geldik. Anadolu'nun farklı yörelerinden gönüllerimize ulaşan ezgilerle, kültürümüzün zengin hazinesinden güzel örnekleri sizlerle paylaştık. Programımızın son bölümünde TRT GALP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğumuzun iki değerli eseriyle veda ediyoruz sizlere. Kalenin Burcu Muyam, Durnalar Dizi Dizi. Programımızın hazırlanmasında emeği bulunan yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Murat Özgür Batu'ya, Mahalli İcra Topluluğumuza ve en önemlisi TRT Türkü'de radyoları başında bizleri eşlik eden siz dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz.

Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan Şark Bülülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan dostluğumuzu gönüllerinize ulaştırdığımızı umut ediyoruz. Yeni bir Türkü Diyarı programında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de Karadeniz'den programıyla Trabzon'dan sizleri selamlıyoruz. Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Karadeniz yöresinden bir türkü dinleyelim. Gökhan Birben bizlerle. Heyya heyya. Heyya.

Karadeniz yöresinden türküler dinlemeye devam ediyoruz. Bayar Şahin bizlerle. Dikova'dan aşağı akar dereler akar, güzeldir yaylaları biri birine bakar.

Sözü ve müziği Erol Parlak'a ait olan türküyü Gülşen Kutlu seslendirdi, Dal Boylum. Bu kez Hacı Taşan'dan dinleyeceğimiz bir türküyle yolculuğumuz devam ediyor. Değirmene taş koydum, taş dönmüyor, dönmüyor. Bir yastığa baş koydum, taze gelin arabadan inmiyor.

Kütahya Tavşanlı'dayız. Hale Gür konuk oluyor programımıza. Kadıköy'ünde at yanında değirmeni, benim de yârim şu düğünün feymanı.

Saatlerimiz 15.31 sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Bu kez Bilecik Söğüt'teyiz. Mustafa Şimşek'ten derlenen türküyü Tolga Çandar'dan dinliyoruz. Söğüt'ün erenleri, çevirin gidenleri.

İbrahim Bakır'dan derlenen Yozgat yöresine ait türkü Yıldıray Çınar'ın sesinden dinledik. Bir çift turna gördüm durur dağlarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde. Bizim ele doğru gidin durnalar. Sırada bir Trabzon türküsü var sevgili dinleyicilerimiz. Nejat Buhara'dan derlenen türküyü Ümit Tokçan seslendiriyor. Yaylanın çimenine.

Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'a aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Erdoğan, hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu Hakkari'de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekle yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesi için kolaylaştırıcı adımlar atıldığını hatırlattı. 36 ay olan tecil süresini tam iki katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Dünya Mülteciler Günü'nün daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ankara'da Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı düzenlenecek. Pazartesi başlayacak uluslararası eğitim programına İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 başarılı genç kadın katılacak. Samsun'da Kültür Yolu Festivali başladı. Festival konserlerden sergilere, çocuk programlarından söyleşilere, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festival 28 Haziran'a kadar devam edecek. Türk yatırımcılar yurt dışında sermaye pozisyonlarını artırıyor. Geçen yıl itibarıyla toplam 128 ülkede Türk yatırımı yapıldı. Toplam sermaye 69 milyar dolara aştı. En fazla yatırımsa Hollanda'ya gerçekleşti. Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul'da Taksim Meydanı'nda açıldı. 5 ana bölümden oluşan sergide ziyaretçilerin çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Altunsaray'ın eşi ve çocukları da arabadaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Antalya, Denizli, Isparta, Burdur, Aydın, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara neden olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji ayrıca Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı olmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de şiddetli yağışların ardından sel yaşandı. Malezya'da da fırtına büyük hasara yol açtı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. Almanya'daki Sol Parti, İsrail'in eylemlerini soykırım olarak niteleyen önergeyi kabul etti. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız. Hoş geldiniz programımıza. Volkan Karaman hazırladı programı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Rıza Okur. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız başlıyoruz programımıza ve ilk türkümüzü Nuray Hafiftaş'tan dinleyeceğiz. Böylece kendisini de anmış olacağız. Nuray Hafiftaş bize bir Eskişehir türküsüyle seslenecek. Kahveyi kavururlar.

Akdeniz'in renklerindeki birlikteliğimizi sürdürüyoruz. TRT Antalya Radyosu stüdyolarında birlikteliğimiz devam ediyor sayın dinleyiciler. Faruk Yılmaz şimdi Kara Yusuf'la bizimle olacak. Sonrasında da Arzu'dan dinleyeceğiz. Gökte yıldız ay mısın?

0: TRT Türkü.
1: Yayınımıza Ali Ekber Çiçek'in repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle devam edeceğiz. Erzincan türküsüyle Ender Doğan seslendiriyor. Ey erenler, akıl fikir eyleyin.

Saat 16.41. Az önce bir Neşet Ertaş türküsü dinledik Güler Duman'dan. Açma zülüflerin yerlere karşı. Şimdi Abdullah Polatçı bizimle olacak. Vardım Hint eline, kumaş getirdim.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sinan Çetin ve Sanem Sümaitoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Hatay türküsüyle başlıyoruz. Ali Canlı Ali Arı'dan derledi ve Hediye Hüseyin söylüyor, Kaleden indirdiler.

Antepli Hasan Hüseyin'e ait bir Kahramanmaraş türküsü dinliyoruz bu dakikalarda. Gülcan Kaya sizlerle. Ben de şu dünyaya geldim geleli.

Saatimiz 17.32 değerli dinleyenler. Bu dakikalarda bir Mersin türküsü dinleyeceğiz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Sarı yaylam seni yaylayamadım.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Türkü.

0: TRT Türkü.
1: Sırada Ali Ağar'a ait olan bir Adana türküsü var. Elvan Sevim mikrofonda. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Sinan Çetin ve Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın birlikte hazırladı.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'a aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri, İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Dünya İran, Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerine odaklanmışken Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. İran boğazı tekrar kapattı. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz. Yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Tüm yurtta yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 2,5 milyon aday sınavda ter döktü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüksek öğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarı diledi. Yüksek öğretim kurumları sınavının ilk gününde sadece öğrenciler değil, sınava geç kalan öğrencileri okullara yetiştirmeye çalışan emniyet güçleri de zamanla yarıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerini tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenleyecek. Öğrenciler oyun, yarışma ve sosyal etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak gümrük kapısında düzenlenen operasyonda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ve uyuşturucu maddeyle geçirildi. Türk yatırımcılar yurt dışında sermaye pozisyonlarını artırıyor. Geçen yıl itibarıyla toplam 128 ülkede Türk yatırımı yapıldı. Toplam sermaye 69 milyar doları aştı. En fazla yatırımsa Hollanda'da gerçekleşti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balcıoğlu yerine Silivri Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Spor. Amirli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda bugün de iki maç var. F grubunda saat 20'de Hollanda, İsveç ile karşılaşırken 23'te E grubunda Almanya, Fil Dişi Sahili kozlarını paylaşacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç

Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç, Orta Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Erzincan 13, İstanbul, Samsun 19, İzmir, Giresun 21, Şanlıurfa, Antalya 22, Sivas, Ardahan 11 ve Kars 9 derece. Haberleri dinlediniz.

Faruk Kaleli 1896 yılında Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Erzurum'un ilk mekteplerinden olan Hasani Basri İlkokulu'nda öğretmenliğe başlar. 1940 yılında Halk Evi bünyesinde halk müziği çalışmalarının oluşturulması görevini üstlenir. Muzaffer Sarı Sözen, Ankara'da yapılan Erzurum gecelerinde bulunup kutlamaları ilgiyle izler ve Faruk Kaleli'nin sesini, yorumunu, türkülerini radyo mikrofonundan da duyurur. Ayrıca Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nda konuk sanatçı olarak da yer alır. TRT repertuarına 3 adet uzun hava kazandırır. Çelik Pazarında Ufacık Taşlar, Erzurum Çarşı Pazar, Giydiğim Aldır, Mızıka Çalındı Düğün Mü Sandım, Taşa Çaldım Namusumu Arıma gibi çoğumuzun bildiği pek çok türküye de kaynaklık eder. Hafız Faruk Kaleli 22 Kasım 1947 yılında aramızdan ayrılır. Sanatçıyı saygıyla rahmetle anıyoruz ve ondan alınan Erzurum yöresinden bir türküyü Mükerrem Kemal Taş'ın sesinden dinliyoruz. Erzurum Çarşı Pazar.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz sevgili türkü severler. Bugün Türk halk müziği camiası çok kıymetli bir değerini kaybetti. Ömrünü türkülere, sazına ve Anadolu'nun kadim sesine adayan Yücel Paşmakçı, ardında silinmeyecek izler bırakarak aramızdan ayrıldı. Yalnızca bir sanatçı değil, bir araştırmacı, bir eğitimci ve kültür taşıyıcısı olan Yücel Paşmakçı, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk halk müziğine kazandırdığı eşsiz eserlerle Türk kültür hayatında müstesna bir yer edindi. Onun emekleri sayesinde nice türkü unutulmaktan kurtuldu, nice ses gelecek nesillere ulaştı. Bugün bir ustayı, bir çınarı, halk müziğinin hafızalarından birini uğurluyoruz. Ancak biliyoruz ki onun sesi, sazı ve türkülere kattığı değer bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Merhum Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Türk dünyasına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği türküyle yad ediyoruz programımızın başında değerli sanatçımızı. Havada durna sesi kanadı kırma, ağzı dolu yem getirir şeker ile hurma. Yücel Paşmakçı'nın kendi sesinden dinliyoruz.

Değerli sanatçımızı bir kez daha rahmetle, saygıyla yad ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Akşam başladığı TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Birlikteliğimizi sizler için İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetmenimiz Giray Çiçek, mikrofonda ben Arzu Meli'ye. Her şey gönlünüzce olsun diyerek ikinci türkümüzü buluşturuyoruz sizlerle. Semra Öztürk söylesin, pancar pezik değil mi?

18.21 oldu saatlerimiz. Konya Bozkır yöresinden seçtiğimiz türkümüzü İsmail Kalkancı söyleyecek. Yaylı geldi kapılara dayandı, Necip oğlan alkanlara boyandı.

Yozgat Akdağ Madeni yöresine ait türkümüzü Semra Bağcı seslendirecek. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin, ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıldız.

Şimdi de Ali Haydar Gül yorumlayacak bu güzel türküyü. Mine Yalçın derlemiş türkümüzü. Yüce Dağ başında yanar bir ışık, boyuna hayranım, kendine aşık.

Diyarbakır yöresine ait türkümüzü Zülkü Faltan derlemiş, Münevver Özdemir söyleyecek. Yeni Kapı'da atlılar, dizilmiş sini tatlılar. Yarın beni beğenmezdin, bak bana nişan taktılar.

Diyarbakır'dan sonra şimdi de hemen yanı başına Şanlıurfa yöresine uzanıyoruz. Muzaffer Ertürk söyleyecek. Urfa'nın dört etrafı bahçalar, yar oturmuş pencerede def çalar.

Şimdi de Hüseyin Turan'a kulak vereceğiz Türkü Akşamı'nda TRT Türkü kanalında. Aksaray Baymış köyüne ait türkümüz. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya.

saatlerimiz 19'u gösterirken Türkü Akşamı'nda Ordu Fatsa yöresine uzanacağız. Adile Kurt Karatepe söyleyecek. Yüce Dağ başında bir ulu çınar, çınarın dallarına şahinler konar.

Tuncay Kemertaş seslendirdi. Değirmen başında vurdular beni. Şimdi de Emel Taşçıoğlu'yla baş başa bırakacağız sevgili türküseverler sizleri. Teyyaremi uçurdum, Yeşildağ'a düşürdüm. Yeşildağ'a varınca ben aklımı şaşırdım.

Saatlerimiz 19.16'yı gösterirken Ümit Bekizağ yorumlayacak sıradaki türkümüzü. Bir gemim var salıverin engine, şimdi rağbet güzel ile zengine.

İzmir Bayındır yöresine ait türkümüzde Makbule Kaya bizlerle olacak şimdi de. Yaş pınar köklenir mi? Dibinde beklenir mi? Doğru söyleyin dostlar, 3 sene beklenir mi?

Türkümüz Celal Güzel Ses'ten alınmış. Tabii ki bir Diyarbakır türküsü, Zülküf Altan seslendirecek. Dedim Adil efendim gel kıyma bana, dedi insaf ettim geldim imana.

saatlerimiz 19.31. Türkü Akşamı TRT Ankara Radyosu'nda sürüyor. Elvan Selim söylüyor, akıl elmez yaradanın sırrına. Acep bilmem kime indi bu kurban, üç ayağa bağlı birisi boşta. İsmail Nebi'ye indi bu kurban.

Kanemi Ak'tan alınan Isparta Yalbaç yöresine ait türküde Ali Çakar bizlerle olacak. Tabakam tütün dolu, sevdiğim mis kokulu, sevdiğimi sorarsan Allah'ın güzel kulu.

Balıkesir Dursun Bey yöresine ait türkümüzü Hakan Ünal yorumlayacak sevgili dinleyicilerimiz. Uzun çarşı baştan başa, kekrik seker taştan taşa, bir ülfetin olmaz paşa, sevdiğim bir o, saydığım bir o.

Sıradaki türkümüzü Nida Tüfekçi derlemiş, Emine Karakuşkaya söyleyecek. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler.

TRT Türkü'de Türkiye Akşamı'nda şimdi sırayı Edirne yöresine ait bir türkü alacak. Rüstem Avcı yorumlayacak. Aman dayılar yol verin abeyler. Ben Sılam'a varayım. Sılam yeşil yaprak açmış. A ben nasıl dayanayım?

Geldik bugünkü beraberliğimizin sonuna. Üzücü bir haberle açmıştık birlikteliğimizi bugün. Bir ustayı, bir çınarı, halk müziğinin hafızalarından birini uğurladık. Ama dedik ki onun sesi, sazı, türkülere kattığı değer bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Merhum Yücel Paşmakçı'yı programımızın sonunda da tekrar sevgiyle, saygıyla anıyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlere, tüm Türk halk müziği camiasına da başsağlığı dileklerimizi yineliyoruz efendim. İrem Çetinkol hazırlamıştı bugünkü beraberliğimizi. Teknik yönetmenimiz Giray Çiçek, mikrofonda ben Arzu Meli'ye. Güzel bir türküyle sizlere el sallıyor. Yarın tekrar aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Coşkun Gök söyleyecek. Tinyaban'ın taşları çift çift öter kuşları. Hoşçakalın.

0: Özün sözü.
1: İyi akşamlar. Kağıttan gemi, kuş ve uçurtma yapmayı bilenler, çocukla çocuk, büyükle çocuk, herkeste çocuk olup kendisiyle büyük kalanlar. İyi akşamlar. İki çay söyleyip birini dökenler, hesabı ödemek için yarışanlar. İyi akşamlar. Günün sonunda eve, ömrünün sonunda köyüne dönmek isteyenler. Son yıllardaki tek başarısı çayı şekersiz içmek olanlar ve buna teşvik edenler. İyi akşamlar. Radyoda çıkan türküye yarım yamalak eşlik edip yanlış notadan doğru duyguyu yakalayanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş safa geldiniz.

Kıymetli dinleyenler, hiçbir şey için geç diye düşünüp mutsuz olmamalıyız. Kaç yıl kaybettiğimizi düşünürsek düşünelim, varın gelin hayatımızın geri kalanını kurtaralım. Allah, haddini aşan karıncaya kanat takıp kuşa yem edermiş. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yormayalım. Bizim bitti dediğimiz şey ummadığımız anda yeniden başlar. Bizim artık tamamdır dediğimiz şeyin o anda bir eksikliğini görürüz. Hiç diye düşündüğümüz tam olur. Az dediğimiz çok, çok dediğimiz aza dönüşür. İnsanı umutlu kılan şey hiçbir üzüntüsünün sonsuza dek sürmeyeceğine dair olan inancıdır. Kadim söz geleneğinin en güzel cümlelerinden biridir ki bilirsiniz. Der ki ne gam baki ne dem baki. Düşünün gecemizi gündüze uykusuz bağlayan sıkıntılı zamanlarınızı. Hepsi geçti. Ve yine düşünün mutluluktan ayaklarınızın yerden kesildiği zamanları. Onlar da geçti. Hepsi geçer. Bazen bizi de alarak, bazen bizi unutarak ama mutlaka geçer.

Beyhan Karşılı ve Ali İbicek yorumuyla Ah Neyleyim Gönül Senin Elinden ve Elif Buse Doğan yorumuyla Bir Kar Yağdı isimli türkülere kulak verdik.

Ender Balkır yorumuyla Hüseyinik ve Nuray Hafiftaş yorumuyla Yeni Cami Avlusunda isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dostlar, bir insanın bir başka insana kötü olması size de kötü olacağı anlamına gelmez. Ya da tam tersi, iyi olması size de iyi olacağı anlamına gelmez. İnsan ilişkileri genel değil, kişiye özeldir. Bu ayrımı doğru yapmadığımızda ihtimaller üzerinden hareket etmeye ve ne yazık ki haksızlık yapmaya başlarız. Arası bozulan iki arkadaşımızdan birinin bizden de aynı tavrı karşı taraf için ortaya koymamızı istemesi gibi. Oysa konuya adı geçen şahsın bize bir kötülüğü dokunmamıştır. Böyle durumlarda aracı olmanın tek nedeni laf götürüp getirmek değil, iki arkadaşın arasını düzeltmek için olması gerektiğini unutmayalım lütfen. Bunun dışındaki davranışların nasıl çok daha kötü sonuçlar doğurduğuna hepimiz şahit olmuşuzdur. İnsani olan, insana yakışan aklı başında herhangi bir problemi köpürtmek yerine dindirmek, gidermek için hareket

etmektir. Hiçbir şey yapamıyorsak susmak en doğrusudur. Bu nedenle denir ki ya hayır söyle ya da sus. Bir dil var, iki kulak. İki düşün, bir konuş.

Hüseyin Turan yorumuyla çoktan beri yollarını gözlerim ve Mümin Sarıkaya yorumuyla Ben Yoruldum Hayat isimli türküler radyolarımızdaydı. Kıymetli dostlar, rahmetli İrber Ortaylı'nın şöyle bir sözü vardı. Lütfen sabah kahvaltı vermeyeceğiniz, akşam masal anlatıp öpmeyeceğiniz çocuğu dünyaya getirmeyin. Çünkü sevgi başka bir şey, uğraşmak istiyor. Sevgi için vakit vereceksin, parayla olmuyor diye. Öncelikle bilelim ki dünyada hiçbir şey çocuklar kadar önemli değildir. Ailece mutluluk, bağların güçlenmesi, gelecek planları, bunların hepsi çocuk üzerinden gerçekleşebilen mutluluklardır. Aile bu anlamda sayıca çoğalmak değildir. Sevgiyle kurulmuş bir yapının sevgisini daha da arttırmaktır çocuk sahibi olmak. Ebeveynler olarak dünyada ulaştığımız, çaba sarf edip kazanmaya çalıştığımız hiçbir şey çocuklarımızla göz göze sevgiyle vakit geçirebileceğimizden daha önemli değildir. Ki bugünün çocukları yarın toplumun her kademesinde bizden aldıkları temelle, sevgi ve ruhla yer alacak olan bireylerdir ki bunu da unutmamak lazım. Bu yönüyle anne babalar yarının toplumunu inşa edecek bireyleri yetiştiren en önemli şahsiyetlerdir.

Orhan Hakalmaz yorumuyla evvelim sen oldun, ahirim sensin ve Sabahat Aslan yorumuyla Deli Gönül Hangi Dala Konarsın isimli türküler eşlik etti programımıza. Kıymetli dinleyenler, farkında mısınız? Hayat, hesapların, kazançların, bu anlamda matematiğin ve telaşların arasında ruhumuzu tüketiyor. Her şey aldım, sattım, yaptım, kazandım ya da kaybettim diyen bir dünyanın hengamesinde kayboldu. Sanki yaşıyorum ama eksik, hissediyorum ama yarım yamalak. Gönüller bomboş, bakışlar donuk ve en nihayetinde ruhlar yorgun, hem de çok yorgun. Allah hepimize hakiki bir idrak, uyanık ve saf, tertemiz bir kalp ve diri bir şuur nasip etsin. Kaçırıyoruz bir şeyleri ki onlar da asla geri gelmeyecek zamanla kaybolup gidiyor. Bir nedeni, başka bir anlamı, başka bir anlayışı olmalı mı sizce? Ve şuna canı gönülden inanıyorum ki konu ne olursa olsun, eğer duygumuz gerçek ve niyetimiz iyiyse onun gerçekleşmesi için Allah mutlaka karşımıza yollar ve sebepler çıkaracaktır. Yolumuzun başı da, ortası da, sonu da hayır olsun.

Turan Engin yorumuyla Gel Ha Gönül Havalanma ve Zeynep Cihan yorumuyla Şen Olasın Ürgüp isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki cumartesi akşamı yine Özün Sözü isimli programda yeniden TRT Türkü frekanslarında buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Valda Osman Aktaş, Tarda Mirza Başara, Meyde Zafer Taştan, Bağlamada Cumali Kalkan, Kemanede Burhan Elmas, Garmonda Nejat Özgür, Bas Gitarda Emrah Günaydın, Gitarda Ercan Coşkun, Ritim Saz'da Nazif Güvenir ve Can Akın var bu akşam. Bana eşlik edecekler. Sevgili dinleyicilerimiz, Muharrem ayı 16'sı yani 16 Haziran'da başlamış bulunmakta. Aşure günümüz de 25 Haziran'da olacak ve ben sizlere bu zaman diliminde canlı olarak tekrar birlikte olamayacağım için güzel eserler, bu Muharrem ayını sizlere anımsatacak eserler seçerek geldim bu akşam. Ve bu günün, bu ayın maneviyatını size yaşatmak istedik. Ve Mersiye ve Deyişleri okuyacağız bu akşam sizlere. Güzel bir eserle başladık ve yine güzel bir destansı ve ağıt şeklinde çok güzel bir eserle devam edeceğiz. Bana bunu okurken yol gösterecek olan arkadaşlarım sevgili Zafer Taştan ve sevgili Cumali Kalkan arkadaşlarım olacak. Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam görünür. Abbas at üstünde vermiyor aman, Yezid'in askeri yaman görünür.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, ben bu akşam sizlere ağıtlar ve mersiyeler okuyacağım. Tabii arada deyişler de okuyacağım. Şimdi tabii ki bana kendiniz sorabilirsiniz mersiye nedir diye. Hemen ben size açıklamak istiyorum. Belki bizi şu anda dinleyip de yaş

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sevgili arkadaşlarım o kadar güzel bana icrada yardımcı oluyorlar ki çok severek ve isteyerek sizlere bu güzel mersiyeleri ve deyişleri okuyoruz. Ve bu güzel eserden sonra yani hakikattir sevgili dinleyicilerimiz, Kerbela bir hakikattir sonuçta ve ona yakılan eserler yürekten kopup gelen bir hakikattir gerçekten. Sazın sesi, insan sesi, kalbin derinlerinden gelen bir isyanın nefes sesi gibidir aslında. İnsanın var olduğu yerde ne sese ne saza gölge düşsün ne de nefesler eksilsin. Hak aşkına alınan bütün nefesler karşılığını bulsun istiyoruz. Şimdi yine güzel bir eserle Zeynel Abidin Can'dan alınan ve Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan'ın derlediği güzel bir eser okuyacağız size. Eğlen yolcum eğlen, bir su vereyim diyeceğiz.

teşekkür ederim diyor ya, bakın bak ben de susuzum o günden beri diyor. Hazreti Hüseyin zaten kim bir bardak su içerse beni hatırlasın demiş. Biz de gözlerimizdeki yaşlarla su getirdik yurduna diyoruz ve onu buradan rahmetle anıyoruz. Çünkü Kerbela dediğiniz zaman gerçekten tarihin bir çok canlı olarak, manevi olarak insanların bir türlü içinden atamadığı bir yanlışlık var. Ve biz de her andıkça, o daha da sevgili dostlar, okudukça ve anladıkça insanlığın başına gelmiş en büyük zulümlerden bir tanesi olduğunu anlıyor zaten. Şimdi Şanlıurfa'ya, Kısas Köyü'ne doğru gidelim. Ve Mehmet Acet, yani Aşık Sefai'den alınan güzel bir kul himmet eseri size okuyacağım. Seher vakti şah kervanı gidiyor, onun katarından ayırma bizi diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Ben bazen tabii ki gözümü kapatıp böyle bir tarihe gidiyorum sevgili dinleyiciler. Ve o zamanları zaten türkü söylemek, sanatçı olmak böyle bir şey. Yaşadığınızı, ya okuduğunuzu daha doğrusu yaşayarak ve o yaşadığınızı da mikrofona ya da karşınızda seyirci varsa ona aktarmak zorundasınız. Ben de bu tarz şeylerde yok olmayı bilen, o döneme yani çok büyük saygı duyan insanlardan bir tanesiyim. Şimdi yine güzel bir deyişle devam edeceğiz. Sümani'den alınan, Erzurum'a ait Musa Eroğlu hocamızın derlediği güzel bir eser. Ceylan gözlerine kurban olduğum, Tanrı selamını almaz mısınız? Mevlam sizi süs için mi yarattı? Siz gel demeyince gelmez misiniz? Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, eserlerimiz birbirinden güzel ve şimdi yine güzel bir esere tevhid okuyacağız size. Önüme bir çığır geldi, bir ucu var şar içinde. Aktarlar dükkanın açmış, ne istersen var içinde diyeceğiz. Ve tevhidler zaten şimdi bildiğimiz bu bir tevhid bizim. Genelde son zamanlarda bu tabii ki meşhur oldu ama sevgili dinleyicilerimiz, yani yüzün üzerinde tevhid var. Ve aslında çalıştığımız zaman zaman zaman biz bunları sizlere okuyoruz. Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama bugün bildiğiniz bir tevhid okuyalım dedik ve bunu seçtik. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar.

Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Tabii ki saz arkadaşlarım içten içten böyle çalınca ben de içten içten böyle okuyorum. Tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, tabii hani bir söz var ya, aklıma geldi şimdi, hani tarihini bilmeyen ecdadını tanımayan geleceğini tayin edemez diye bir laf var. Bu aslında Atatürk için söylenmiş bir sözmüş ve Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen bu söze de o doğru bir şekilde cevap vermiş. Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur diyor. Şimdi benim çok sevdiğim bir söz var, diyor ki otu çekeceksin, köküne bakacaksın. Bu sözü ben çok kullanırım. Çünkü neden sevgili dinleyicilerimiz, evlatlarımıza geçmişini öğretmediğimiz zaman hiçbir genç çocuk geleceğini kuramayacak. O yüzden bizler nasıl yetiştirdiysek, sizler de, ben biliyorum ki türkü dinleyicilerinin hepsi geçmişten geleceğe çocuklarını taşıyacaklar ve bunu bir yük olarak değil de sorumluluk olarak görecekler. Ve böylelikle bir kültür, bir ülke, bir varlığımız hiçbir zaman yok olmayacak inşallah. Ben herkese güveniyorum bu konuda ve çok da umutluyum gelecek adına. Şimdi sevgili dinleyicilerimize hangi eseri sunuyoruz? Hab-ı Gaflet'ten uyanıp doğru yola bastım kadem diyeceğiz. Ve Şanlıurfa Kısas Köyü'nden alınan bu güzel eser Dertli Divani'ye ait. Ve sevgili hocamız Halil Atılgan hem derlemiş hem de notaya almış. Biz de Cumali Kalkan arkadaşım ve Emrah Günaydın arkadaşım ve Ercan Özgür arkadaşımla birlikte okuyacağız sizlere. Ha bu gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem, İhlasla hakka dayanıp aşina oldum dem be dem diyeceğiz.

0: Bravo. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ayrılan bu güzel zaman diliminde sizlere elimizden geldiği kadar türküler sunmaya gayret gösterdim. Arkadaşlarım da bana bu konuda yardımcı oldular. Şimdi güzel bir eserle devam edeceğiz. Ben tabii ki sevgili şefim türküleri karıştırdım. Şu an hepsi birbirine girdi. Mürşidine sahip olan bir kişi değil mi?
1: Evet.
0: Aşık Sefa'ya ait Şanlıurfa Kısas'tan yine. Ve yine sevgili hocamız Halil Atılgan'ın hem derlediği hem de notaya aldığı bir eser. Biz bunu okuyalım. Çok güzel bir eser. Sunalım. Daha sonra tekrar dinleyicilerimizle sohbetleşiriz. Evet.

0: Evet sevgili dostlarımız, bu akşam da bize ayrılan bu sürenin sonuna geldik. Fakat bu sonuna geldik, biraz zamanımız var. Ben de biraz evvel ara verdiğimizde sevgili kardeşim Cumali Kalkan'la güzel bir eser okuduk. Dedik ki eğer zamanımız kalırsa bu türküyü burada okuyalım dedik. İstersen ben hemen şey yapayım, sunayım.
1: Tabii.
0: Ey erenler akıl fikir eyleyin, dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin, mümine iman da ne güzel olmuş diyeceğiz. Evet. Sen istersen türküyü buldun mu?
1: Buldum.
0: Tamam. Evet, başlayalım.

Düşüncelerimiz insanlık yolunda, iyilik ve doğruluk yolunda. Bilgiye, bilim ve ilme, vicdana ve doğru insanlara çıksın yolunuz diyoruz. Tüm insanlığın birlik ve beraberlik içinde yaşaması dileğiyle sizlere iyi akşamlar diyorum efendim. Yapımcımız Kerem Bulut, ben Elvan Sevim, promasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhan Özdemir, grup şefimiz Osman Aktaş, Tarda Mirza Başara, Meyde Zafer Taştan, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bizimleydi. İyi akşamlar efendim.

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Sözün sazla buluştuğu Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve programı sunan ben Sıla Kot. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var deyi. Seni seven aşık serinden geçer. Güzeller içinde yârim var deyi. Programımızda ilk olarak Erzincan yöresinden derlenen bir sevda türküsü dinlediniz. Semra Algül seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Yozgat Dere Mumlu Köyü'nden derlenen bir deyiş dinleyelim. Gam, gasavet, keder yok olup gider, sevdiğimin cemalini görünce. Perişan gönlümü şen mamur eder, sevdiğimin cemalini görünce. Nida Tüfekçi'nin derlediği İbrahim Bakır kaynaklı deyişi Cengiz Özkan çalıp söylüyor.

Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Sivas Divriği yöresinden derlenen Aşık Ali Metin kaynaklı bir deyiş dinlediniz. Saz sanatçılarımızdan oluşan bağlama grubu çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programını sözleri Aşık Esiri'ye ait bir deyişle sürdürüyoruz.

Gel ey gönül, mülk edinme bu dehri. Eli göçmüş ıssı sana dönersin. Baldayı sunarlar akıbet zehri. Tacı tahtı bir mekana dönersin. Malatya Hekimhan yöresinden derlenen İbrahim Emici kaynaklı Aşık Esiri'nin bir deyişini Nida Ateş seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Esiri'yi tanıyalım. Asıl adı Mehmet olan Aşık, 1843 yılında Malatya Hekimhan'a bağlı Güvenç Köyü'nde dünyaya gelmiş. Çocukluğu akranları gibi çobanlık yaparak geçen Mehmet, boş zamanlarını değerlendirerek önce okuma yazmayı, ardından bağlama çalmayı öğrenmiş. Kısa süre sonunda da yöresindeki ozanların deyişlerini çalıp söylemeye başlamış. 18 yaşına gelen Mehmet, bir gece rüyasında aksakallı bir pir görmüş. Pir elindeki bade dolu kaseyi içmesi için Mehmet'e uzatmış. Pirin elinden kaseyi alan ve içen Mehmet, ter içinde uykudan uyanmış ve o günden sonra şiir yazmaya ve kendi deyişlerini söylemeye başlamış. Değerli dinleyenler, Mehmet 20 yaşına geldiğinde artık kabuğuna sığmaz olmuş. Köyü ona dar gelmeye başlayınca, ben Hacı Bektaş'a gidiyorum deyip köyden ayrılmış ve düşmüş yollara. Hacı Bektaş da Feyzullah Çelebi'nin verdiği izinle deyişlerini ona dinletme fırsatı bulan Mehmet'ten çok etkilenen Feyzullah Çelebi, ondan bir süre dergâhta kalmasını istemiş. Dergâhta kaldığı süre içinde kendisini çok sevdiren Mehmet'e Feyzullah Çelebi tarafından esiri mahlası verilmiştir. Aşık Esiri, köyü Güvenç'e döndükten hemen sonra ailesiyle birlikte yakın köy olan Çulhalı'ya yerleşmiş ve 1913 yılında vefat etmiştir. Aşık Esiri'yi saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri Aşık Esiri'ye ait bir gazel dinleyelim. Yöre Malatya Arguvan ilçesi Minayık Köyü. Kaynak Aşık Seyit Meftuni. Gafilem aklımı aldın ey güzeller serveri. Yana yana aşk oduna bu ciğer kebap oldu. Hak Muhammed Ali deyi bir de derim ezberi. Şems-i Kudret doğa gelir, kameri mehtap olur. Muharrem Temiz seslendiriyor.

Bir garip bülbülüm arzum gülleri. Gece gündüz ahuzar benim için. Aşık olup meyil verdim bir cane. Her dem kahrı lütfu kâr benim için. Malatya Arguvan yöresinden derlenen Aşık Seyit Meftuni kaynaklı sözleri Aşık Esiri'ye ait bir deyiş dinlediniz. Ersin Perçin, Erdal Beyazgül, Onur Kocamaz ve Erdinç Aksaç çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Tuzlu.
1: Ve ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Bu programı Sayın Ahmet Tuzlu ile beraber hazırlayıp sunuyoruz. Ses kayıttaysa Ayşe Koyuncu var.
0: Bugün Türkmen toplumunun yetiştirdiği seçkin akademisyenlerden tarihçi ve üniversite profesörü Profesör Doktor Yasin Abdülkerim'i yad edeceğiz.
1: Irak'ta akademik dokümantasyon çalışmalarının öncüsü, Türkmen kimliğinin korunması ve tarih bilincinin gelişmesi için ömrünü ilme adayan önemli bir bilim insanı, Profesör Doktor Yasin Abdülkerim'in hayat hikayesine, bilim dünyasına yaptığı katkılara ve Türkmen davasına verdiği hizmetleri konuşacağız. Profesör Doktor Yasin Abdülkerim, Musul vilayetine bağlı Telafer'de 1915 yılında dünyaya geldi. Ailesi uzun yıllar boyunca ilim ve devlet hizmetiyle anılmış bir geçmişe sahipti. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde, Telafer'de tamamlayan Yasin Abdülkerim, daha genç yaşlarda tarih ve araştırma alanlarına ilgi duymaya başladı. 1930 yılında ortaokul eğitimini bitirdikten sonra Kerkük'e bağlı Tuzhurmatü'ye öğretmen olarak gönderildi. Ancak eğitim hayatını sürdürme isteği ağır bastı. Bu nedenle öğretmenlik görevinden ayrılarak yeniden öğrenci sıralarına döndü. Önce Kerkük Lisesi'nde eğitim gördü, ardından yüksek öğrenim için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bağdat'ta başladığı üniversite eğitimi onun bilim dünyasına açılan kapısı olacaktı.
0: Yasin Abdülkerim, üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra akademik çalışmalarını yurt dışında sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Minnesota Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam etti. Tarih alanındaki bilimsel birikimini sürekli geliştiren Abdülkerim, özellikle ekonomik tarih ve siyasi tarih konularında uzmanlaştı. 1956 yılında Irak'a döndüğünde Bağdat Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Bilimsel çalışmaları ve akademik başarısı sayesinde kısa sürede yükselen

Direkt yardımcı doçentlik ve ardından profesörlük unvanını aldı. Üniversitede modern Avrupa tarihi ve modern Yakın Doğu tarihi gibi dersler verdi. Türkçe ve İngilizceye hakimiyeti sayesinde önemli tarih kitaplarını Arapçaya kazandırdı. Bunun yanında sömürgecilik tarihi üzerine araştırmalar yaptı ve çeşitli bilimsel makaleler yayınladı. Yasin Abdülkerim için tarihi yalnızca geçmişi anlatmak değildi. Aynı zamanda toplumların geleceğine ışık tutmak anlamına geliyordu. Onun ömrünü adadığı tarih bilincinin izlerini şimdi bir Türkmeneli telafer türküsüyle hissediyoruz. Bak o damdan bakana, gençler doğulu Çeyhan'a. Kaynak kişi İsmail Baba, derleyen Sufi Saatçi. Ve bu türküyü Celal Bakar seslendiriyor.

0: Profesör Doktor Yasin Abdülkerim için 1965 yılı hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Bağdat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Irak'ın en önemli arşiv kurumlarından biri olacak Ulusal Belge Kayıt Merkezi'nin kurulması görevi kendisine verildi. Merkezin genel sekreterliği görevini üstlenen Abdülkerim, Kraliyet Sarayı ve çeşitli devlet kurumlarında bulunan tarihi belgelerin korunması için yoğun çalışmalar yürüttü. Bu belgeler arasında Irak tarihine ışık tutan çok sayıda önemli evrak bulunuyordu. 1970 yılında Kraliyet Sarayı'nın bulunduğu bölgede yapılacak yeni inşaatlar nedeniyle arşivlerin yok olma tehlikesi ortaya çıktığında da harekete geçti. Girişimleri sayesinde binlerce belge kurtarıldı ve güvenli arşivlere taşındı. Profesör Doktor Yasin Abdülkerim'in bugün Irak'ta modern arşivcilik ve dokümantasyon çalışmalarının temellerinin atılmasında onun büyük payı olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle birçok araştırmacı Yasin Abdülkerim'i Irak akademik dokümantasyonunun öncülerinden biri olarak görmektedir.
1: Profesör Doktor Yasin Abdülkerim yalnızca bir akademisyen değildi. O, aynı zamanda Türkmen toplumunun kültürel ve tarihi haklarının savunulmasında da önemli roller üstlendi. Özellikle 1959 Kerkük katliamı sonrasında Türkmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Türkmen kültürünün tanıtılması ve Türkmenlerle Irak'taki diğer topluluklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda aktif görev aldı. 1960 yılında kurulan Türkmen Kardeşlik Ocağı içerisinde yer aldı ve bu kurumun ilk yöneticileri arasında bulundu. 1970 yılında Türkmenlerin kültürel haklarının kabul edilmesinin ardından kurulan Türkmen Araştırmaları Komisyonu'nun başkanlığını üstlendi. Yaptığı çalışmalarla Türkmen tarihinin kayıt altına alınmasına, araştırılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sundu. Tarihi kayıt altına alan, kültürel mirasın korunmasına emek veren Yasin Abdülkerim'i anlatırken, şimdi de o mirasın en güçlü taşıyıcılarından biri olan türkülerle devam ediyoruz Türkmen Elinin Sesine. Muhammed Kasım Karakoyunlu'dan Öte Öte Ne Ellerden Gelirsen, Allı Durnam, Güzelimden Bir Haber türküsünü dinliyoruz.

0: Profesör Doktor Yasin Abdülkerim hayatı boyunca çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı. Modern dünya tarihi, Avrupa tarihi, ekonomik tarih, sömürgecilik tarihi ve Türkiye'nin dış politikası üzerine önemli eserler yayımladı. Arapça, Türkçe, İngilizce ve Almanca bilen Yasin Abdülkerim, farklı kültürler arasında bilimsel köprüler kurmayı başardı. Onun eserleri bugün hala araştırmacılar tarafından kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor. Arkasında yalnızca kitaplar değil, aynı zamanda güçlü bir tarih bilinci, korunan arşivler ve yetiştirdiği öğrenciler bıraktı.
1: Ömrünü ilme, tarihe ve kültürel mirasın korunmasına adayan Yasin Abdülkerim, yalnızca yetiştirdiği öğrenciler ve kaleme aldığı eserlerle değil, Türkmen toplumunun tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması için verdiği mücadeleyle de hafızalarda yer edindi. Akademik çalışmaları, arşivcilik alanındaki öncü hizmetleri ve Türkmen davasına sunduğu katkılar bugün de yol göstermeye devam etmektedir. 24 Haziran 1988 tarihinde aramızdan ayrılan Profesör Doktor Yasin Abdülkerim'i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Vefatının yıl dönümünde Türkmen elinin değerli ilim insanı Profesör Doktor Yasin Abdülkerim'i Ahmet Rıza Abbo'nun seslendireceği bir telafer güzellemesiyle yad ediyoruz.

0: Bir ezginin izinde, bir tarihin sesinde Türkmen elini konuştuk bu akşam. Selam olsun Türkmen eline, selam olsun bizi dinleyen tüm gönüllere. Al bayraktan gök bayrağı, aynı gökyüzünün altında aynı duayla selam olsun. Türkmen eli var olsun, sözümüz Türkiye, türkümüz hatıraya karışırken akşamınız hayır olsun. Bugün ömrünü tarihe, ilme ve kültürel mirasa adayan Profesör Doktor Yasin Abdülkerim'i andık. O, geçmişi sadece araştıran değil, aynı zamanda koruyan bir bilim insanıydı.
1: Türkmen kimliğinin, tarihinin ve kültürünün yaşatılması için verdiği emekler bugün de değerini korumaya devam ediyor. Kendisini rahmet, saygı ve minnetle anıyor, bıraktığı ilim mirasının gelecek nesillere ışık tutmasını diliyor ve size Ahmet Tuzlu'nun seslendireceği bir telafer türküsüyle veda ediyoruz.
0: Bir yanı bahçe, bir yanı bağlar, bir yanı kala, bir yanı dağlar, dört köşesinde yanar çıraklar, mehtap ışıklı, şirin telafer. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç, tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugünkü programımızda sevgili Murat Tot'u ağırlıyoruz. Kendisine bağlamasıyla Oğuz Korkut, Kabak Kemane'de ise Mehmet Ali Çalışkan eşlik edecek. Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Sevgili Murat, dinleyicilerimize biraz kendini tanıtır mısın lütfen?
1: Merhaba, ben Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk Halk Müziği alanında eğitim görüyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Kısmetse mezunum bu sene. Diyarbakırlıyım. Sizler için birbirinden güzel türküler hazırladık arkadaşlarımızla. Umarım beğenirsiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Murat Tot ilk olarak Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait bir hoyratla mikrofona gelecek. Dedim Adil Efendim gel kıyma bana.

Ağzına sağlık sevgili Murat. Teşekkür ediyorum. Ceral Güzel Ses'ten bir uzun hava dinlemişken ben kendi sesinden de bir uzun hava yayınlamak istiyorum izninle. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de Ceral Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait bir hoyratı Ceral Güzel Ses'in kendi sesiyle dinleyeceğiz. Baba bugün dağda duman yeri var.

Sırada Gaziantep yöresine ait bir Barak Uzun havamız var. Yine Murat Tot seslendiriyor. Sevmiştin de nedem yetmiyesice.

Ağzına sağlık Murat, teşekkür ediyorum. Türkü yolculuğumuz Hilmi Ersoy'dan alınan Şanlıurfa yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Yine Murat Tot seslendiriyor. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler.

0: Sevgili arkadaşlarım, sazınıza, sözünüze sağlık. Sevgili Murat, son olarak neler söylemek istersin?
1: Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir program oldu. Bana eşlik eden arkadaşlarım Oğuz Korkut ve Mehmet Ali Çalışkan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim dinledikleri için. Umarım beğenmişlerdir. Teşekkürler, sağ olun hocam.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Murat Tota ve kendisine eşlik eden Oğuz Korkut ve Mehmet Ali Çalışkan'a çok teşekkür ediyoruz ve Murat Tot'un sesinden dinleyeceğimiz Aşık Nesimi Çimen'den alınan bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Daha senden gayrı aşık mı yoktur?

0: Evet, Üstad Mevlid İhsan'ı der ki, sorma aşıklara kimin nesidir? Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder, ne tartan anlar. Mevlam kainata dur dediği an, emri israf ile sur dediği an. Kalk Mevlid İhsan'ı, sur dediği an, hem ölçen hisseder, hem tartan anlar. Aziz muhteremler, yine bir TRT Türk'ümüzde sizlerle beraberiz. Aşık dili ne söyler? Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağıstan Bey, ben programı hazırlayan sunan aşığınız Nuri Çırağıyım. Bugün hemen bir atışmayla başlayacağız. Çünkü bu atışma irticalen oluyor. İnsanlar ya nasıl oluyor bu lafı bir araya getiriyorsunuz, getirttiriyorsunuz veyakut. Oldu mu olur, Allah'ın lütfu oldu mu her şey olur. Allah'ın lütfu de izni olmadı mı sinek de kanadını oynatamaz. Onun için bugün değerli iki tane arkadaşım var. Bunlar ikisi de birbirinden güzel, hoş söylüyorlar. Aynı zamanda aynı yerde yaşıyorlar. Şimdi biz bir ayak verelim müsaadenizle ustalar. Nurhane Baba, ayağı sana vereceğim. Sen Demiroğlu'na diyeceksin ki, berekallah sana, şansın ne güzel. Berekallah sana, şansın da güzel. Erzincan'da yaşıyorsun, ne güzel. Erzincan güzel bir bölge. Evet. Erzincan'da yaşıyorsun, ne güzel. Buyurun.
1: Tamam.

0: Evet, ustalar ikinizin de gönlünün ağzına sağlık olsun. Ayak gayet güzeldi, gayet güzel işlediniz. Ancak son hem mahlaslarınızı söylerken hem Nurhani hem de Demiroğlu ufak da olsa birer iğneleme yaptılar.
1: Ben ona
0: Birisi,
1: uydum usta.
0: evet sen haklısın çünkü o karıştırdı işi. Evet, çok teşekkür ediyorum. O zaman biz ayak vermeyi şunun için düşündük aziz dinleyicilerim. Bu irticalar nasıl söyleniyor yani ispat etmek için. Şimdi ben derim ki bu ustaları bir serbest bırakalım. Yine Nurhani Baba açsın, bir ayak açsın Demiroğlu'na. Bir bakalım ki ne açacak, Demiroğlu ne cevap verecek. Haydi ya Allah meydan senin efendim.

0: Fakat bu arada bu Nurhani Baba öyle bir gizli şeye başvurdu ki arkadaşına sorular sordu. İlk sorusu halka namazı nerede kılınır anlamında. Demiroğlu da onu efendim Kabe'de kılındığını söyledi ki doğru. Hani her tarafa kılınır. Efendim tekrar döndü ikincisinde dedi ki Hazreti Peygamber'in Hazreti Emine neyi oluyor? Yani anasını sordu. Siz de malum anlıyorsunuz, dinliyorsunuz. O da gayet güzel Hazreti Emine Muhammed'in anası dedi Peygamber Efendimiz'in. Teşekkür ediyorum. Üçüncü dörtlüğünde de yine bir uyanıklık yaptı. Hicret yolu. Zaten yolun çıkmak, yola çıkmaktır, hicrettir. İlk hicret Mekke'den Medine'ye olduğuna göre o da çok güzel cevap verdi. Hicret yolu Medine'dir dedi. İkinize de teşekkür ediyorum. Nurhani Baba, yani pehlivanın şeyi gibi yapıyorsun işi. Nasıl diyeyim? Bilinmedik oyunu olan pehlivan gibi böyle arkadan rakibinin bilmediği bir oyunu kullandın ama rakibin uyanık hiç de efendim şey yapmadı. Tıkanmadı.
1: Güzel
0: Teşekkür
1: olur. Böyle
0: ediyorum.
1: şeyleri işlemek güzel olur. Gündeme
0: Çok güzel.
1: getirmek.
0: Sağ olun.
1: Yani
0: Sağ olun.
1: sanatı ayakta
0: Hani
1: tutmak.
0: hiçbir sakıncası olmayan ama bir bilimdir. Yani insanlar efendim Amerika'da falan filmin baş artistini sordukları zaman hiçbir sıkıntımız yok. Bunu niye söylemeyelim? Bu bizim en tabii hakkımız. Teşekkür ediyorum. Evet. Demiroğlu şimdi sıra geldi sana. Laz diyeni sağ.
2: Evet.
0: Hadi gör bakayım ne diyeysin buna. Buyurun.

Evet, teşekkür ediyorum ustalar ikinize de. Aziz muhteremler, bitmek bitecek. Ama ot da bitiyor, öbür de bitiyor. Ne bitiyor? Tükeniyor insan, nesil kesiliyor, bitecek. Yani bu dağlarda bitecek, sazın üstünde getirdi. Hatta Demiroğlu çok enteresan bir şey söyledi. İşte İsrafil surunu çaldığı zaman bütün canlı cinli kul da bitecek, kullar bitecek. Tükenmek anlamındadır, yok olmak anlamındadır. Teşekkür ediyorum ikinize de. O zaman Yaşar Bey, sen bir ayak daha hakkın var. Hele buyur bakalım, ne dersin bu yakışıklı aşığa?

Efendim çok sağ olun. İkinize de teşekkür ediyorum. Gayet güzel ayaklar işlediniz. Aziz muhteremler, yine bir programın sonuna geldik. Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan sunan ben Aşık Nuri Çırağı, program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağıstan Bey. Bizden size bugünlük bu kadar, selam olsun. Arkadaşlarım Yaşar Demiroğlu ve Aşık Nurhani, sağ olsunlar, ta uzaklardan stüdyomuza geldiler. Bizi mutlu ettiler, memnun ettiler. Ama hiç korkmayın, şimdi biraz sonra Allah izin verse belki öbür haftalara hazırlayacağım bir üçlü atışma, bunlara bir Bayburt döndürmesi yapacağım. Kalın sağlıcakla, Allah emanet olun.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Aşık Yaşar Reyhani'den derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Hüseyin Mustafa Arı söylüyor. Bugün sabahla visali yerden bana bir haber var inceden ince.

Mehmet Sezgin'in Aziz Çelik'ten derlediği Adıyaman türküsünü Senem Akdemir yorumluyor. Eyvanına vardım eyvanı çamur, odasına vardım elleri hamur.

Yatılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Çukurova türküsüyle Mesut Şimşek sizlerle. Asker oldum giydim yelek. Eğlen suna gelin eğlen.

Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hasan Çıtak'tan derlediği Artvin türküsünü Hayal Has söylüyor. Senden bana yar olmaz, olsa cefakar olmaz.

Aşık Ali Sultan'a ait Sivas türküsünü Zülal Bakırcı'dan dinliyoruz. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar dileyerek bu akşamki Türkiye'vi programına İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunmaya başladık. Ben Elvan Sevim. Bu bir saatlik zaman diliminde bu güzel programda bana yol arkadaşlığı yapan sevgili arkadaşlarımı hemen sizlere takdim ederek kalan zamanımızda sizlere güzel türküler, güzel eserler okumak üzere yola çıktık. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, Thomas Serimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Tarda Mirza Başara, Meyde Zafer Taştan, Bağlamada Cumali Kalkan, Kemanede Burhan Elmas, Garmon'da Nejat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun, Ritim Saz'da Nazif Güvenir ve Can Akın var bu akşam. Bana eşlik edecekler. Sevgili dinleyicilerimiz, Muharrem ayı 16'sı yani 16 Haziran'da başlamış bulunmakta. Aşure günümüzde 25 Haziran'da olacak ve ben sizlere bu zaman diliminde canlı olarak tekrar birlikte olamayacağım için güzel eserler, bu Muharrem ayını sizlere anımsatacak eserler seçerek geldim bu akşam. Ve bu günün, bu ayın maneviyatını size yaşatmak istedik. Ve Mersiye ve Deyişler okuyacağız bu akşam sizlere. Güzel bir eserle başladık ve yine güzel bir destansı ve ağıt şeklinde çok güzel bir eserle devam edeceğiz. Bana bunu okurken yol gösterecek olan arkadaşlarım sevgili Zafer Taştan ve sevgili Cumali Kalkan arkadaşlarım olacak. Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam görünür. Abbas at üstünde vermiyor aman, Yezid'in askeri yaman görünür.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, ben bu akşam sizlere ağıtlar ve mersiyeler okuyacağım. Tabii arada deyişler de okuyacağım. Şimdi tabii ki bana kendiniz sorabilirsiniz mersiye nedir diye. Hemen ben size açıklamak istiyorum. Belki bizi şu anda dinleyip de yaş icabı da bilmeyenler olabilir diye düşünüyorum. Muharrem ayındayız. Oruçlar tutuluyor. Kerbela olayına saygı ve yad etme için yazılan şiirler. Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Hasan'a, masumu paklara, yani ölmüş kişilere yakılan, onları öven ve o dönemi anlatan şiir türünün ezgileştirilmiş ve ağıtlaştırılmış hali mersiye. Ve bizlerin okuduğu da aslında bu mersiyeler bir tarih anlatımı sizlere. O yüzden severek ve isteyerek seçtik. Sizin de bildiğiniz eserler olsun, biraz tanıdık eserler olsun ve siz de bizlerle eşlik ederek bu zaman diliminin anlamını hep birlikte kalp kalbe, karşıdan karşıya bu maneviyatı yaşayalım istedik. Şimdi Kağızmanlı Cemal Hoca'dan alınan ve İlhan Erten'in derlediği güzel bir Kerbela ağıdı okuyacağız size. Hasan'ım ağu içti, lebi sükker ah çeker diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sevgili arkadaşlarım o kadar güzel bana icrada yardımcı oluyorlar ki çok severek ve isteyerek sizlere bu güzel mersiyeleri ve deyişleri okuyoruz. Ve bu güzel eserden sonra yani hakikattir sevgili dinleyicilerimiz, Kerbela bir hakikattir sonuçta ve ona yakılan eserler yürekten kopup gelen bir hakikattir gerçekten. Sazın sesi, insan sesi, kalbin derinlerinden gelen bir isyanın nefes sesi gibidir aslında. İnsanın var olduğu yerde ne sese ne saza gölge düşsün ne de nefesler eksilsin. Hak aşkına alınan bütün nefesler karşılığını bulsun istiyoruz. Şimdi yine güzel bir eserle Zeynel Abidin Can'dan alınan ve Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan'ın derlediği güzel bir eser okuyacağız size. Eğlen yolcum eğlen, bir su vereyim diyeceğiz.

teşekkür ederim diyor ya, bakın bak ben de susuzum o günden beri diyor. Hazreti Hüseyin zaten kim bir bardak su içerse beni hatırlasın demiş. Biz de gözlerimizdeki yaşlarla su getirdik yurduna diyoruz ve onu buradan rahmetle anıyoruz. Çünkü Kerbela dediğiniz zaman gerçekten tarihin bir çok canlı olarak, manevi olarak insanların bir türlü içinden atamadığı bir yanlışlık var ve biz de her andıkça, o daha da sevgili dostlar, okudukça ve anladıkça insanlığın başına gelmiş en büyük zulümlerden bir tanesi olduğunu anlıyor zaten. Şimdi Şanlıurfa'ya, Kısas Köyü'ne doğru gidelim ve Mehmet Acet, yani Aşık Sefai'den alınan güzel bir kul himmet eseri size okuyacağım. Seher vakti Şah kervanı gidiyor, onun katarından ayırma bizi diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Ben bazen tabii ki gözümü kapatıp böyle bir tarihe gidiyorum sevgili dinleyiciler. Ve o zamanları zaten türkü söylemek, sanatçı olmak böyle bir şey. Yaşadığınızı, ya okuduğunuzu daha doğrusu yaşayarak ve o yaşadığınızı da mikrofona ya da karşınızda seyirci varsa ona aktarmak zorundasınız. Ben de bu tarz şeylerde yok olmayı bilen, o döneme yani çok büyük saygı duyan insanlardan bir tanesiyim. Şimdi yine güzel bir deyişle devam edeceğiz. Sümani'den alınan, Erzurum'a ait Musa Eroğlu hocamızın derlediği güzel bir eser. Ceylan gözlerine kurban olduğum, Tanrı selamını almaz mısınız? Mevlam sizi süs için mi yarattı? Siz gel demeyince gelmez misiniz? Evet.

yük olarak değil de sorumluluk olarak görecekler. Ve böylelikle bir kültür, bir ülke, bir varlığımız hiçbir zaman yok olmayacak inşallah. Ben herkese güveniyorum bu konuda ve çok da umutluyum gelecek adına. Şimdi sevgili dinleyicilerimize hangi eseri sunuyoruz? Hab-ı Gaflet'ten uyanıp doğru yola bastım kadem diyeceğiz. Ve Şanlıurfa Kısas Köyü'nden alınan bu güzel eser Dertli Divani'ye ait. Ve sevgili hocamız Halil Atılgan hem derlemiş hem de notaya almış. Biz de Cumali Kalkan arkadaşım ve Emrah Günaydın arkadaşım ve Ercan Özgür arkadaşımla birlikte okuyacağız sizlere. Ha bu gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem, İhlasla hakka dayanıp aşina oldum dem be dem diyeceğiz.

0: Evet sevgili dostlarımız, bu akşam da bize ayrılan bu sürenin sonuna geldik. Fakat bu sonuna geldik, biraz zamanımız var. Ben de biraz evvel ara verdiğimizde sevgili kardeşim Cumali Kalkan'la güzel bir eser okuduk. Dedik ki eğer zamanımız kalırsa bu türküyü burada okuyalım dedik.
1: Olur, evet.
0: İstersen ben hemen şey yapayım, sunayım.
1: Tabii.
0: Ey erenler akıl fikir eyleyin, dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin, mümine iman da ne güzel olmuş diyeceğiz. Evet. Sen istersen türküyü buldun mu?
1: Buldum.
0: Tamam, evet başlayalım.

dinleyicilerimiz insanlık yolunda, iyilik ve doğruluk yolunda, bilgiye, bilim ve ilme, vicdana ve doğru insanlara çıksın yolunuz diyoruz. Tüm insanlığın birlik ve beraberlik içinde yaşaması dileğiyle sizlere iyi akşamlar diyorum efendim. Yapımcımız Kerem Bulut, ben Elvan Sevim, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhan Özdemir, grup şefimiz Osman Aktaş, Tarda Mirza Başara, Meyde Zafer Taştan, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bizimleydi. İyi akşamlar efendim.

0: Benim Türküm.
1: Meral Gül'üm ismi. Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya isimli türküyü istiyorum. Aslen Yozgatlıyım. Ankara'da anneme, kardeşlerime, abime ve kızım için istiyorum.